0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hayatımızda ufak tefek bir şeyleri değiştirerek, farkındalık oluşturarak, denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Özellikle gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve genç nesli yetiştirenler. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugünkü konumuz aslında gayet önemli. Nedir bugünkü konumuz?
1: Bugünkü konumuz zihinsel sağlığımızı nasıl geliştiririz? Bunun üzerine konuşacağız.
0: Peki sen o zaman o güzel girişlerinden yap, sonra da üzerine konuşalım.
1: Evet, hatırlarsanız sağlık konusunu anlatırken sağlığın fiziksel ve ruhsal boyutlarından ibaret olmadığından söz etmiştik. Bugün zihinsel sağlığımızı nasıl geliştirebileceğimizden söz edeceğiz aslında.
0: Evet. Tamam, hemen sorularınla başlamak ister
1: hemen
0: misin?
1: Hemen başlamak isterim tabii
0: evet,
1: ki.
0: Evet, sonra süremiz yetmiyor çünkü. Buyurunuz evet. Efendim.
1: Psikolojik olarak sağlıkla zihinsel sağlık aynı şeyler mi?
0: Tabii ki de değil. Zaten sen böyle bir soru soruyorsan değildir ki soruyorsundur. Evet. Ruhsal sağlığımız evet duygusal anlamdaki dengemizle alakalı ama zihinsel sağlığımız daha çok bir şeye odaklanabilmek, kısa sürede daha verimli işler çıkarabilmek. Hani bazen şöyle bir şey vardır, ne bileyim öğretmenlerimiz mesela okuldayken bir şeyler anlatır. Bazen onu o derste anlarız, müthiş şekilde odaklanabiliriz. Ya da işte soru çözüyoruzdur, o ne kadar hızlı çözüyoruz, hemen okuduğumuzu anlayabiliyoruz. Kitap okurken ya da işte paragraf sorularını vesaire çözerken. Ya da eğer işte çalışıyorsak bize bir şeyler anlatılıyordur ve ne istendiğini çok rahat bir şekilde anlarız. Ve gayet de böyle kolay bir şekilde çözümler üretebiliriz, fikirler bulabiliriz. İşte bir proje vardır, onunla alakalı yaratıcı bir fikir bulmamız gerekiyordur. Hop şıp diye aklımıza geliverir vesaire. İşte bunlar bizim aslında zihinsel olarak sağlıklı olduğumuz dönemlerdir.
1: Evet.
0: Zihinsel sağlık daha odaklanmayla ve üretkenlikle alakalı. Bilmiyorum anlatabildim mi? Kendimizi nasıl hissettiğimizle değil, verimliliğimizle alakalı bir sağlık türü. Türü diyelim artık ne diyeyim.
1: Peki sen zihinsel olarak sağlıklı hissediyor musun? Sağlıklı mısın?
0: Tereddüt ettim şimdi düşünüyorum. Evet, genelde baktığım zaman hala üretirken kısa sürede yüksek kalitede bir şeyler üretebiliyorum. Konuşurken bile anlaşılıyor. Konuşurken bile kekelememizden... ya da işte cümlelerin başıyla sonunun birbirine tutup tutmamasından eğer bir konuya tam olarak hakimsek, hakim olduğumuzu varsayıyoruz tabii ki. Onu doğru bir şekilde aktarabiliyor muyuz bundan anlayabiliriz. Zihinsel olarak sağlıklı mıyız? Bakıyorum evet kendimi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Konuşmamda herhangi bir dağınıklık şu an için yok. Bakacağız şimdi bugün benim zihinsel sağlığımı ölçebiliriz. Program boyunca eğer kendimi doğru bir şekilde ifade etmeye devam edebilirsem, üretken de olduğum bir dönemdeyim. Bir şeyleri öğrenmem, işte aklımı tutmam vesaire de gayet yerinde, güzel, evet o ortalamanın üzerindeyim. Sağlıklı olduğumu söyleyebilirim kısacası.
1: Evet.
0: Sen sağlıklı mısın sence?
1: Yani öyleyimdir herhalde diye düşünüyorum.
0: İşte bakabilirsin bunun kriterleri var.
1: Bakacağız.
0: Mesela üretken olduğun bir dönemde misin?
1: Yani çok değil ama yine de üretmeye devam ediyorum.
0: Aklına fikirler geliyor mu? Problem olduğu zaman çözümünü bulabiliyor musun? Cümle kurmakta zorlanmadığın, akıcı olarak konuşabildiğin bir dönem mi? Sonrasında hayatında mesela yapmayı unuttuğun şeylerin azaldığı bir dönem mi? Geçenlerde ben mesela çantamı unuttum bir yerde. İkinci bir çantam vardı ve unuttum. Böyle dalgınlıklardan bahsetmiyoruz ama genel odaklanma kabiliyetimizden bahsediyoruz. Ama eğer o zaman yani bu süreçte diyelim ki pek çok şeyi pek çok ayrı ayrı yerde unutuyorsanız orada bir sorun var demektir. O ayrı mesele. Ya da sana anlatılanları kolaylıkla algılayabiliyor musun? Bir şeyler aklında kalıyor mu?
1: Evet.
0: Böyle kriterlere göre zihinsel olarak sağlıklı mıyız değil miyiz anlayabiliyoruz.
1: Evet. Peki zihinsel açıdan sağlıksız olduğumuzda ne oluyor? Ya da tam tersi zihinsel açıdan sağlıklı olmanın ne yararı var? Belki biraz bunun üzerine konuşabiliriz.
0: Evet. Zihinsel olarak sağlıksız olduğumuzda çok dağınık oluyoruz. Aslında genel olarak olan şey zaman yönetiminde başarısız oluyoruz. Neden? Çünkü normalde 5 dakikada yapabileceğimiz iş 3 saat sürüyor. Teknik aksaklıklardan söz etmiyorum, ne bileyim elektrik gitmiştir, internet gitmiştir, bir şey olmuştur, bunlardan söz etmiyorum. Ama normalde bir şey üretirken ya da öğrenirken yarım saatte yapabileceğimiz iş böyle saatler almaya başlıyorsa sağlıksızız ve zaman kaybediyoruz. Yetiştiremiyoruz, çok fazla zamanımız alıyor, bu sefer kendimize vaktimiz kalmıyor. Ne bileyim yani ödevimizi mesela bir saatte yapıp daha sonra dışarı çıkıp birazcık keyif yapmak, hani stres atmak varken, eğlenmek varken o ödev bitmiyor. O bir saatte yapılabilecek ödev bitmeyince ne oluyor? Biz eğlenemiyoruz, biz işte stresimizi atamıyoruz. Dolayısıyla bu bir kısır döngü haline gelmeye başlıyor. Daha çok zamanı yine cebelleşerek, ödev yaparak, öğrenerek, çalışarak vesaire proje üreterek geçirdiğimiz için kendimize iyice hiç zaman kalmıyor. Kendimize zaman ayıramadıkça zihinsel sağlığımız bozuluyor. Bu böyle bir kısır döngü haline gelebiliyor. Sağlıklı olmanın ne yararı var? Bir, her şey daha kısa sürede çözülebilir. İki, her şeyin kalitesi artar. Yani verdiğimiz ödevin, bulduğumuz fikrin, çözümlerimizin, geliştirdiğimiz projelerin kalitesi artar. Dolayısıyla bu bize okuldaysak not olarak döner ya da işte sınav sonucu olarak döner. İş hayatındaysak verimli olduğumuz için yani belki takdir olarak dönebilir ya da iş hayatımızda başarı olarak herhangi bir şekilde döner. Kısacası genelde böyle şeyler bize bir şekilde başarı notu olarak dönüyor hayatta. Doğal olarak da ilerisinde kariyerimizde ilerleme olarak dönebilir. Maddi açıdan bir kazanç olarak da dönebilir ya da çevremizi geliştirir ve önümüzde daha fazla fırsatlar açabilir, kapılar açabilir. Değil mi?
1: Evet, katılıyorum.
0: Kısa bir ara verelim. O arada eğer bize sorularınız varsa, değinmemizi istediğiniz konular varsa lütfen bize ulaşın.
1: Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan bu

0: Tekrar hoş geldiniz Radyo Light'ın ışık saçan dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün zihinsel sağlıktan söz ediyoruz. Bir giriş yaptık kısaca ve dedik ki ne durumlarda zihinsel olarak sağlıklı olup olmadığımızı anlayabiliriz. Ufak bir liste saydık ve zihinsel sağlık nedir? Odaklanmak dedik, verimlilik dedik, üretkenlik dedik. Zaman yönetimi konusunda bize yarar sağladığından söz ettik ve işte sağlıklıysak ne olur bu açıdan, sağlıksızsak ne olur bu açıdan bunlara değindik ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Hı hı.
1: Zihinsel sağlığımızı nasıl geliştirebiliriz? Artık birazcık buna bakabiliriz sanırım.
0: Evet, nasıl geliştireceğiz? Çünkü bu kısmı daha önemli.
1: Evet.
0: Birincisi tabii ki bilinç oluşturmak çok önemli. Hı-hı. Zihinsel sağlık nedir? Ben bu konuda sağlıklı mıyım, sağlıksız mıyım? Kendime 10 üzerinden kaç veririm? Kaç verirsin kendine 10 üzerinden?
1: Yani buna bir bakmam lazım. Her şeyde çok sağlıklı olabildiğimi söyleyemem tabii ki. Bir incelemem gerekiyor yani benim de.
0: Ben bu ara kendime bir 8 veririm.
1: Ne güzel.
0: Yani genelde güzel. Bazı dalgınlıklarım haricinde 8 veriyorum. Ama çok böyle bol keseden dağıtan biri değilim. Notları o kadar çok, hani notum kıt da değildir ama tam 8 veriyorum. Evet, bir üst seviyede belki daha az hata yapar ya da daha kısa sürede bir şeyler yapabilir hale gelebilirdim. Ama evet, 8 iyidir. Hani onu da kendimize 10-10'luk genelde çok da vermiyoruz yani böyle. Çok da bol keseden dağıtmamak lazım. Evet, nasıl geliştirebiliriz bakalım.
1: Uykumuzu düzenleyebiliriz öncelikle.
0: Evet, uyku neden önemli?
1: Önemli gerçekten.
0: Bunu uyku kısmında biraz anlatmıştık ama kısaca yine değineyim. REM uykusunda bu arada da ne anlatsak uykuya dönüyoruz, farkında mısınız? Depresyondan nasıl kurtuluruz o anlattığımız zaman da uykuya dönmüştük. Zihinsel sağlık nasıl gelişir? Bunda da yine uykuya dönüyoruz. Neden? Çünkü yine bu REM, güzel o REM uykusu, canım REM uykusu sırasında öğrenme gerçekleşiyor. Şimdi öğretmenlerimiz anlattığı ya da gün içerisinde kendi kendimize videolardan bir şeyler öğreniyoruz, kitaplar okuyoruz vesaire. Bugün sizin bu dinlediklerinizde zihninizde önce geçici hafızanız alınıyor. Sonra uyuyorsunuz ve beyin şöyle diyor, bu gerekli mi? Gerekli olan kısımlarını kalıcı olarak kendine bir nöron bağlantısı olarak oluşturuyor. Bu süreç uykuda oluyor. Biz sonuçta öğreneceğiz ki üretelim. Dolayısıyla REM uykusuna, yani o hafif olan uykumuza ihtiyacımız var. Ve zihnimizdeki bütün o gün içerisindeki aşırı veri yığılması tam bu sırada aslında temizleniyor. Dolayısıyla eğer biz fazla uyumazsak, yani fazla derken az uyursak, yeterince kaliteli uyumazsak, REM uykumuz kaliteli ve yeterli değilse ne olur? O gün içerisinde izlediğimiz videolar, sosyal medyada gördüğümüz her şey, sokakta yürürken karşılaştığımız insanlar vesaire vesaire, her şey bir kayıt olarak zihnimizde bir doluluk, böyle hani karmaşa oluşturuyor. Ve bu karmaşanın içinde biz tabii ki de düşünün ki zihninizde yer kalmıyor. O aşırı dosyalardan dolayı aşırı bir yüklenme hissediyorsunuz ve öğrenmeniz güçleşiyor. İşte ödevleri yaparken daha fazla zaman alıyor, aklınıza fikir gelmiyor. Normalde yapılacak işleri daha yavaş yapıyorsunuz, refleksleriniz yavaşlıyor vesaire. Dolayısıyla uyku her şeyin en başı. Nedir bir sonraki madde?
1: Duygularınızın farkında olun ve onlara önem verin gerçekten.
0: Evet, burada aslında hani hep diyoruz ya bütüncül, sağlık dediğiniz şey holistik. Yani bedensel sağlığımıza dikkat ediyoruz, duygusal sağlığımıza dikkat ediyoruz. Duygusal sağlığımız doğrudan zihinsel sağlığımızı etkiliyor. Nasıl? Mesela öfkeliyseniz zaten odaklanamazsınız. Ya da depresyon, yani depresif bir durumunuz varsa odaklanmanız tabii ki daha güç olacaktır. Stres altındayken öğrenme çok çok çok zor gerçekleşir. Bu yüzden sınav stresini önce azaltmanın yollarını bulacağız. Önce kendi duygusal sağlığımıza dikkat edeceğiz. O yüzden diyoruz ya hani bazen o da bir kısır döngüye dönüşüyor. stres yaptığımız için öğrenemiyoruz, öğrenemediğimiz için daha çok stres yapıyoruz. Bu böyle birbirini besleyen bir döngü halinde dönüp duruyor. Bu çemberleri kırmak gerekiyor. Duygusal sağlıkla alakalı başka bir bölüm yapacağız ama duygusal sağlığımıza, psikolojik sağlığımıza gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bunun başı farkında olmak. Şu an ben kendimi nasıl hissediyorum? Bir kere bir bakın bakalım, kaslarınızı kasmış mısınız? Eğer böyle fark etmeden bazen, fark etmeden dişlerini sıkanlar oluyor. Yoksa böyle omuzlar mesela yukarı çekilmiş mi? Eğer böyleyseniz olumsuz bir şeyler hissediyorsunuz. Bunlardan hemen rahatlamak gerekiyor. Bunlardan hemen kurtulmak gerekiyor. Ki rahatlık içinde sakince masa başına oturduğumuzda ya da nerede çalışıyorsanız öğrenmemiz de üretmemiz de çok daha kolay oluyor. Üretmekten kastımız işte yeni bir şarkı besteleyelim, kitap yazalım gibi şeyler değil. Ödev yapmak da bir üretme süreci. Bir projede bir üretme süreci. En ufak iş yerinde çalıştığınız her şey aslında üretme süreci. Değil mi?
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Sence yeterince uyuyor musun? Bunlara dikkat ediyor musun?
1: Yani uyumaya çalışıyorum. Kendimi en azından bu konuda gözlemliyorum diyebilirim.
0: Peki ikincisi, duygusal farkındalığın var mı? Şu an nasıl hissediyorsun mesela kendini?
1: Bunu da gözlemliyorum. Yani eskiden fark etmiyordum. Anlamlandıramıyordum yani, daha doğrusu hani nasıl bir duygu olduğunu. Kendimden çıkıp onu nasıl bir şey olduğunu fark edemiyordum. Ama şimdi bunu yapabiliyorum. Farkına varabiliyorum yani.
0: Bedeni de bu konuda takip etmek çok önemli bir şey. Dediğim gibi işte kaslarımızın farkına varmak. Ay bu ara işte bu sivilceler arttı. Bazen sivilce bile eğer yeme düzeninizde bir değişiklik olmadıysa, yani işte çok abur cuburdur, çekirdektir vesairedir. Yemediyseniz eğer çok yağlı şeyler vesaire ya da kişisel bakımınızda bir değişiklik olmadıysa birden yine de sivilceleriniz çıkıyorsa, tabii ki hormonal olabilir, o ayrı mesele. Ama diğer etkenlerden bağımsız olarak stresten olabiliyor. Mesela bazen bakıyorum saçlar dökülüyor. Neden diyorum ki, stresli misin? Çünkü hayatında başka bir şey değişmemiş. Dolayısıyla sebebi stres olabilir. Hani böyle doktorlar da nedenini bulamadıkları şeylere hep sebep olarak strestendir diyorlar ya. Başım ağrıyor. Neden? Bir sürü MR çekiliyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor. Ve bulamıyorlar nedenini. En sonunda şöyle, stresli misiniz? Ve genelde evet. Önce duygusal farkındalık her şeyin başı. Dolayısıyla duygusal sağlığımızı da geliştirdiğimiz zaman odaklanmamız, üretkenliğimiz otomatik olarak artıyor. Hadi kısa bir ara verelim, sonra diğer maddelerle devam edelim.
1: Kesinlikle. Bugünkü konumuzla ilgili sizin sormak istedikleriniz ya da bizimle paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün zihinsel sağlığımızı nasıl geliştirebileceğimizden bahsediyoruz. Ve dedik ki zihinsel sağlık, duygusal sağlıkla evet bağlantılı ama aynı şey değil. Zihinsel sağlıktan kastımız daha çok öğrenmeyle, odaklanmayla, üretmekle alakalı şeyler. Ve nasıl geliştirebileceğimize bakıyorduk.
1: Evet.
0: Bir sonraki maddemiz neydi?
1: Doğada zaman geçirin. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü ne yazık ki betonların arasındayız artık biraz. Ve doğamızdan uzakta olduğumuz için de kendimizi bazen iyi hissetmeyebiliyoruz. O yüzden doğada kuşların sesini, belki ağaçları, belki toprağa dokunmak bize kesinlikle bu konuda iyi gelecektir diye düşünüyorum.
0: Evet, bu normalde insan zihninin rahatlayabilmesi, biliyorsunuz odaklanması için rahatlayabilmesi gerekiyor. Ve özellikle bazı renkler, en çok da doğada olan renkler bizim odaklanmamızı sağlıyor. Örnek, böyle uçsuz bucaksız yeşillikler, uçsuz bucaksız mavilikler. Bunlar odaklanmamız için, zihinsel sağlığımız için çok önemli. Eğer uzmanlara danışırsanız, herkes size doğanın sağaltıcı bir gücü olduğunu, sağaltıcı nedir? Bizi şifalandıran, o yükümüzü zihnimizdeki bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bir karmaşa var ya zihnimizde. Neden? Çünkü eskiden insanlar bu kadar veriye maruz kalmıyordu. Hatta bilimsel olarak da bir araştırma yapmışlardı ama sayılar şu an aklımda değil. Einstein'ın zamanında günde maruz kaldığı veriyle şu ankini karşılaştırmışlar. Bizimki 1000 katı. Şimdi şöyle, beyin sürekli olarak o girdiyle uğraşıyor ve bunlarla uğraşırken bir bilgisayar olarak düşünün, aşırı derecede veri yüklendiği için normalde kendi çalışmasını normal bir hızda ve normal bir verimlilikte yapamıyor. Ama biz o veriyi beynimizden attığımızda bütün kapasitesini beyin öğrenmeye, üretmeye, fikir bulmaya, çözüm bulmaya, yaratıcı fikirler bulmaya verebilir. Odaklanabilir o zaman. O zaman kendini iyileştirebilir. Ve doğada o yeşilliklere bakmak, o sakinlik, oksijen zaten her şeyden önce. O seslerin bize uygunluğu. Çünkü doğadaki seslerin frekansı bize uygun. Yoksa böyle sirenler, gürültü vesaire bize uygun değil ki. Beynimizi rahatlatan bir şey. Deniz sesi, o dalgalar, yağmur böyle şıp şıp şıp şıp şıp yağması, ondan sonra kuşların ötüşü. Bunlar bizim zihnimizi temizleyen şeyler. Ayrıca da genel olarak veri akışını kestiği için doğada geçirdiğimiz diyelim ki bir saat bizi uzun bir süre idare edebilir. O yüzden düzenli olarak doğaya gitmek, mümkün olduğu kadar o sessizliği yaşayabilmek, kendimizi dinlendirebilmek, o zihnimizdeki kalabalıktan kurtulabilmek bizim için çok yararlı.
1: Evet, bol bol gülün.
0: Evet, bol bol gülmek her açıdan önemli ya, her açıdan. Hem mutluluk hormonları

0: Bu yüzden de zaten fiziksel sağlığınız için önemli, duygusal sağlığınız için önemli, zihinsel sağlık için de önemli. Hem duygusal sağlığa bağlı olduğu için kendinizi mutlu hissettiğiniz zaman daha verimli olursunuz, değil mi? Nasıl ki depresyon size odaklanmanızı kötü etkiliyor. Ama burada yanlış anlaşılacak bir durum var. Şöyle, gençler ya da gerçi bizim için de geçerli aynı şey. Diyelim işe başlamadan önce şu kedi videosunu izleyeyim. Sonra da bakın şu adamın videosu çok komik. Şunu da izleyeyim, bunu da izleyeyim, bunu da izleyeyim diye, yani güleceğim diye de 5 saat gülüp 1 saat çalışmak değil. Ama bunu bir 10-15 dakika kendimize izin verip ufak bir şey yapıp o modla, o güldüğümüz mutlu modumuzla kendimizi böyle daha yükseltmiş vaziyette işe başladığımızda aynı şey. Yine stres ortadan kalktığı için genel olarak odaklanmamızı, üretkenliğimizi, öğrenmemizi olumsuz etkileyen en önemli şey stres, dediğimiz gibi. Ve gülmek bunu azaltıyor. Dolayısıyla bu bağlantıyı kullanarak odağımızı kuvvetlendirebiliyoruz. Odaklanma yetimizi geliştirebiliyoruz.
1: Evet. Bir hobiniz olsun. En azından bir tane. Belki daha fazla da.
0: Hobi hakkında uzun uzun konuşabiliriz aslında. Biz daha önceki bölümlerde hobilerden söz ederken neden biz bunu yapıyoruz? Yani sadece işte hoşumuza gidiyor çünkü eğleniyoruz ile alakalı değil demiştik. Meşgale terapisi diye bir şeyden söz ettik. Beyniniz bir anda otomatik bir şeyler yaparken, işte ne bileyim mesela boyama kitabı boyuyorsunuz ya da bir şeyler işte heykel yapıyorsunuz ya da ne yapmayı seviyorsanız bilmiyorum resim yapıyorsunuz. Gamzacığım resim yapıyor değil mi? Böyle resim yaptığı zaman yine o zihnimizin odaklanmasını sağlıyoruz. Ve o arada siz ona odaklanırken bir yandan hani mesela aklınıza birden gelir ya, diyelim ki bazen de bir şarkıyı unuttunuz ya, şu neydi ya, neydi diyorsunuz. Sonra bir şey yapmaya başlıyorsunuz. Ya yemek yapıyorsunuz ya işte ne bileyim boyama kitabı boyuyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. O birden aklınıza geliyor. Aynı şey problemleri çözmek için de ya da ihtiyaç duyduğunuz yaratıcı fikirlerin bulunması için de geçerli. Bu yaratıcı fikirler illaki sanatsal olmak zorunda değil, mühendislikte de böyle şeylere ihtiyacımız oluyor. Tabii mimarlıkta hayli hayli oluyor. Ama neredeyse bütün mesleklerde bir kafeniz varsa menüye bir şey eklemek ya da işte ya hani şunu şöyle yapmayalım da böyle yapalım. Ne bileyim belki giderleri masrafı azaltacak ya da belki daha fazla verim alınacak. Böyle fikirlerin aklınıza gelmesiyle de alakalı. Ya da şu zaman şöyle bir kişiden bahsetmişlerdi, acaba arasam? Şu anki sorunu çözer mi, ihtiyacımı karşılar mı? Bunun aklınıza gelmesiyle de alakalı. Şimdi kısa bir araya gidelim. Sonra bir bakalım Gamze de ben de bu konularda ne kadar iyiymişiz. Siz bakalım. De o arada kendinizi lütfen sınayın. Gerçekten ben işte şu açıdan iyi durumda mıyım, değil miyim? Her biri için kendimize 10 üzerinden puan vereceğiz. Hadi bakalım bir kısa araya gidelim.
1: Bu arada siz de bize yazmak isterseniz yorumlarınızı, sorularınızı, farklı konu fikirleri olabilir. Lütfen yazın baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Life'tasınız. Nasılız? Acaba birazcık kendimizi şöyle derin nefes alalım, verelim. Evet, bir sürü şey yapmamız lazım. Burası doğru. Dersler var, ödevler var, işler var. Bir sürü şey yetişmemiz gerekiyor. Öbür taraftan sosyal hayatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bakalım, bir şeyi daha kısa sürede yapmak için zihinsel sağlığımızın iyi durumda olması lazım ki daha kolay fikirler gelsin aklımıza, daha kısa sürede öğrenelim. O zaman okuduğumuzu bile daha iyi anlayacağız. Hani onu bırakın, test çözüyorsanız eğer, sorular çözüyorsanız hızınız artacak. Dolayısıyla zihinsel sağlık bizim canımız, ciğerimiz, her şeyimiz. Şimdi gerçekten buraya kadarki kısmı bir şöyle tekrarlayalım. O arada herkes, ben dahil, Gamze dahil, hı-hı, kendimizi bu konuyla alakalı spesifik olarak, mesela uyku dediğimiz zaman, hı-hı, ne kadar sağlıklı olduğunuzu düşünüyorsunuz bu konuda diye. 1 ile 10 arasında, 10 tamamen müthişim ben bu konuda. Saat 11'de yatarım, saat işte 8 saati, 7'de kalkıyorum ya da 10'da yatıyorum, 6'da kalkıyorum. Çok da güzel, sağlıklı uyuyorum, kendimi de müthiş zinde hissediyorum diyorsanız eğer, 10 veriyoruz. Hı-hı. Bol keseden notları dağıtmıyoruz.
1: Evet, dedik ki uykunuzu düzenleyin dedik. Bu konuda Nisan'da dediği gibi sizler de kendinize sorun. Acaba düzenli bir uyku uyuyor muyum? Gerçekten uyku düzeni bu konuda iyi mi?
0: Sen kendine kaç veriyorsun?
1: Benim standart olduğu için, yani genelde işte 12 gibi uyuyorum. 12 belki, bazen yarım olabiliyor. Hı hı. 8,5-9 gibi uyanıyorum o civarlarda.
0: Tamam, iyiymiş. Evet, kendi kabul edilebilir.
1: İyi bir puan verebilirim yani.
0: Kaç yani?
1: Senin
0: mesela
1: ne durumda?
0: Hadi kısaca söyle, kaç veriyorsun? 10
1: yani
0: üzerinden.
1: 8 diyebiliriz.
0: Tamam, ben 6 verdim gitti kendime. Benim halim hal değil. Evet gençler, benim gibi olmayınız.
1: Evet, duygularınızın farkında olun ve onlara önem verin dedik.
0: Hı hı.
1: Bu konuda sen ne düşünüyorsun?
0: Ben bu konuda kendime 9 verebilirim. Bu konuda başarılıyım. Hadi arada kaçırdığım, böyle stresli olduğumu fark etmediğim zamanlar vardır. O yüzden 10 vermiyorum. Hatta 9,5 bile verebilirim yani. Hı hı. Sen kaç veriyorsun,
1: evet,
0: kendine?
1: Benim de 8,5. Çok çok yükseltmek de istemem. 8 iyidir.
0: Tamam, anlaştık. Hı hı. Bir sonrakine geçelim.
1: Doğada zaman geçirin. Bu konuda ne yazık ki sıfırlara inebiliyor gibi diyebilirim. Çünkü böyle bir zaman pek açıkçası olmuyor.
0: Şimdi şehrin ortasında yaşadığımız için, yani doğa dediğimiz şey bile, mesela nereye gidelim? Parka gidiyoruz ya da sahile gidiyoruz. Orada da hani yine araba gürültüsü gelebiliyor. Sahilin belirli bazı yerleri, biz bu arada Anadolu yakasında oturuyoruz. Bilenler bilir. Hani böyle Fenerbahçe, Kadıköy'e yaklaştıkça daha sakinleşiyor, evet. Orada biraz daha belki doğa gerçek anlamda diyebiliyoruz. Ama en azından bir deniz görebilirliğimiz var. Yazın çok sıcak olduğu için öyle açıkta durulmuyor. Kışın çok soğuk olduğu için durulmuyor. O yüzden bizim doğayla bağlantımız birazcık maalesef azalıyor hava koşullarına bağlı olarak. Ama geçenlerde tatile gittiğimde bayağı doğada kalabildim. Onun için çok mutluyum. Ve kamp yapan biriyim. Evet, bakıyorum, kendimi kısaca uzatmayayım. Hani siz de şöyle düşünün, doğa derken sadece evin bahçesinde oturduklarınızı falan ya da işte parkta yürüyüş yaptıklarımızı saymıyoruz. Bunları siz de sayabilmeniz için hepsine gözden geçirdim. Hay 7 verebilirim kendime, 7 iyidir.
1: Evet, bir hobiniz olsun dedik.
0: Hı hı. Ve hobiyle alakalı olarak şöyle bir şey genelde görüyorum. Mesela diyelim ki dişçi bir arkadaş, dişçilikle alakalı dergi okumak bir hobi değildir. Yani hobi nedir? Kitap okumak. Ne okuyorsun? Aa işte sektörün gelişmelerini takip ediyorum. Hayır, bu hobi değil. Ha ben işte ne bileyim, ben roman okurum, işte şu konulardaki romanları çok seviyorum, tarihi romanları falan diyorsanız bu hobidir. Çünkü kendi konumuzla bağlantılı değil. Ama kitap okumanın bir hobi olarak sayılabilmesi için düzenli olarak ve kendi ana konunuzun dışında okuyor olmanız lazım. Ben üniversite sınavına hazırlanırken bıraktım mesela paragraf sorularını falanları filanları. Deneme kitapları okumaya başladım. Çünkü oradaki amaç aslında okuduğumu hızlı bir şekilde anlayabilmemdi. O yüzden ben kendimi öyle geliştirmek istemiştim. Bu bir hobi değil o zaman. Çünkü buradaki benim amacım hızlı okumamı ve doğru bir şekilde algılamamı geliştirmek. Değil mi?
1: Evet.
0: Senin hobin nedir?
1: Yani bu aralar Çok öyle yaptığım bir hobi yok galiba.
0: Derhal bir hobi. Hı-hı. Hemen bir hobi bulmak gerekiyor. Hı-hı. Ben şunu fark ettim. Sokaktaki kedileri besliyoruz bazen eşimle çıkıp. Bu benim için bir hobi haline gelmeye başladı. Hı-hı. Çünkü onlara işte yemek veriyoruz. Onlar geliyorlar, teşekkür ediyorlar. Onları seviyoruz. Orada bir hani etkileşim oluyor ve hani mutlu oluyorum onlar da mutlu olduğu için. İşte doyduktan sonra gelip kendilerini sevdiriyorlar vesaire. Bu bir hobi haline geldi birazcık. Böyle bir hani yürüyüş konsepti oluşmaya başladı. Bu güzel. Onun haricinde pek çok şeyi zaten mesleğim haline getirdiğim için gitar çalmamı hobi diyemiyorum. Şarkı söylememe hobi diyemiyorum. Yabancı dil öğrenmeme hobi diyebilirim.
1: Başarı düzeyini saymıyorsak evet ben de yabancı dil öğrenmek diyebilirim.
0: Kısa bir araya gidelim. Yine süremiz geçiyor.
1: Geçiyoruz.
0: Sizin zaman hobileriniz ne? Bize yazar mısınız?
1: Evet.
0: Neye hobi diyorsunuz? Mesela ev hanımları da diyor ki hobim benim yemek yapmak. Hı-hı. Yani yemeği eğer akşam yemeği yapmak zorunda olduğunuz için yapıyorsanız bu da bir hobi değil. Hı-hı. Ama mesela normalde diyelim ki muhasebeci olup hiç de evde öyle bir şey yapması gerekmemesine rağmen dip köşe derin temizlik yapmayı seven insanlar var. Mesela o durumda bu kişi için ev işi bir hobi gerçekten. Hı-hı. Yani bunun ayırdına iyi varabilmek lazım. Sizin hobileriniz nelerdir?
1: Evet. Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuzun son bölümüne geldik.
1: Evet.
0: Ve kendimize hobi konusunda puan verelim.
1: Hı-hı.
0: Kaç vermiştim ya ben hobi konusunda? Hadi 8 verdim.
1: Hı-hı.
0: Demek ki en kötü durumda olduğum şey ne? Uyku. Bu konu üzerinde çalışmam lazım.
1: Hı-hı.
0: Bir sonraki
1: maddemiz de kayıplarınız için yas tutun.
0: Evet, bu normalde duygusal sağlığınızla alakalı. Evet, bu kısmı doğru. Ama bazen bazı kişileri görüyorum. İşkolik mi diyeyim? Akademi aşıkları. Bende de böyle bir savunma mekanizması vardı. Ne zaman başıma bir şey gelse üzülsem. Bu ölüm gibi bir büyük kayıp da olabilir. Yani Japon balığınızın ölümü de olabilir. Ya da işte herhangi bir şekilde bir şeye üzüldüğünüz zaman arkadaşlarınızla olan bir durum olabilir. Bir arkadaşınız diyelim taşındı gitti ve onu özlüyorsunuz. Özlem çektiğiniz herhangi bir durum olabilir. İkili ilişkilerimizde sevgiyle alakalı kaynaklarımızla sorun yaşamamız olabilir. Bu durumlarda bir kayıp yaşadığımızı kabul etmek zorundayız. Bazı kişiler, yok ya bana işte bir şey olmuyor, ben kendimi işe veriyorum, bu şekilde iyileşiyorum diyor. Bu hiç sağlıklı bir şey değil. Evet, normal hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Çok böyle aman aman benim kaybım var deyip dünyadan elimizi eteğimizi çekmeyeceğiz. Normal bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Ama bunu tam tersine çevirip 8 saat günde çalışıyorsak ben artık işte 12-13 saat çalışacağım. Günde 100 soru çözüyorsak işte ben ders çalışacağım, sabahtan akşama kadar kafamı kaldırmayacağım kitaptan şeklinde bir savunma mekanizmamız olmamalı. Kayıplarımız olduğunda onları hatırlamamak için kendimizi ya video izlemeye, oyun oynamaya ya da ders çalışmaya ya da iş yerinde çalışmaya vermek doğru bir şey değil. Çünkü orada aslında beyninizde yani duygusal olarak bir şeyler olmaya çalışıyor, kendini yenilemeye çalışıyor. Ona bunun için izin vermemiz gerekiyor. Çünkü enerjisini yine bu kaybı onarmaya kanalize ediyor. Dolayısıyla siz isterseniz sabahtan akşama kadar masanın başından kalkmayın. Normalde olacak verimin çok çok çok altında çalışırsınız. Maalesef böyle. Bende bir de bu vardı. Çok çok acı çektiğim zamanlarda daha da çok ders çalışırdım. Ama ne oldu? O acıları şifalandırmadan gömdüğünüz zaman bir yerde patlak veriyor. Onun yerine işte daha önce sabah sayfalarından bahsetmiştik. Yarım sayfa sabah sayfası yazıp bununla alakalı birazcık kendimizi dinleyip birazcık şifalandıktan sonra normal düzenimize geçmemiz iyi bir şey. Ve eğer zihinsel olarak sağlıksız hissettiğimiz bir duruma geliyorsak bu konuyla da alakalı kendimize son derece hoşgörülü davranmamız gerekiyor. Özellikle de büyük kayıplarda. Büyük kayıp illaki işte çok büyük bir ne bileyim işimi kaybettim, evimi kaybettim, şöyle böyle bir şey olmak zorunda değil. Dediğim gibi hani Japon balığınızı da çok seviyorsunuzdur. Onun da kaybı sizin için önemli bir kayıp haline gelebilir. Kaldı mı başka madde?
1: Evet. Evet,
0: buyurun.
1: Sınırlarımızı bilip nasıl aşabileceğimizi düşünebiliriz.
0: Evet, sınırları aşmakla alakalı bir bölüm yapmıştık. Kendinize böyle yapamam ben, yapamam ben, yapamam demeyelim. Bir bakalım, bir deneyelim. Bir aşmaya çalışmak lazım. Her zaman olduğunuz haliniz mükemmel. Gayet iyi durumdayız. O yüzden bir adım, bir minik adım. Bir şeyi 5 saniye mi yapabiliyoruz? 6. saniyeyi denemek. Hani bugün diyelim ki işte 10 sorumu çözdük, 11'i deneyelim. Aşırı büyük büyük hedefler koymadan ve her gün çok kocaman kocaman büyütmeden. Sınırlarımızı aşmak için ufacık bir aşma durumu. Diyelim ki bugün yabancı dili yarım saat değil 35 dakika çalıştım. O 5 dakikasında da işte bir film izledim gibi ya da bir video izledim İngilizce mesela örneğin. Buna bünyem alıştıktan sonra birkaç gün sonra biraz daha arttırabilirim. Yani diyelim işte günde bir kelime öğrendim. Ertesi gün 2, ertesi gün 3. Ondan sonra 300 kelime mi öğreneceğim? Yani anlatabiliyor muyum günde? Çünkü bütün yıl içerisinde o zinciri kırmamaya çalıştığımda mantıklı bir noktada kalabilmem gerekiyor. Dolayısıyla da bir hedefi artırıp sınırımı aştığım zaman kendime müsaade etmem lazım ki ona bünyem alışsın.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Hı hı. aşamayacağımız sınırlarımızı kabul edip kendi stratejilerimizi geliştirebiliriz.
0: Bu çok önemli. Zihinsel sağlık için kilit nokta bu. Eğer öğrenme güçlüğünüz varsa, kendinizin farkına varın, o zaman belki kendinize daha çok zaman ayırmanız gerekiyor. Mesela ezberle alakalı bir şey varsa, ben bunu bir günde ezberliyorsam, belki X kişisi için 5 gün sürüyor olabilir. O zaman ben de aman herkes işte geç çalışıyor demek yerine, kendi çalışma süremi geriye alıp, bunu kendimi ufak lokmalara bölerek servis etmem gerekiyor. Çünkü ben birden bunu yapamayacağım, kendimi biliyorum. Ya da mesela diyelim ki yine kendimi biliyorum, ben dinleyerek ezberleyebiliyorum. Ya da tam tersi dinleyerek yapamıyorum, benim yazmam lazım. Kendi öğrenme ve üretme sistemimizi keşfetmemiz çok yararlı zihinsel sağlık için. Diyelim ki ne bileyim ben belki renkli renkli kalemlerle yazıp çizerek vesaire tablolar yaparak öğrenebiliyorum. Benim eşim bir şey çalıştığı zaman duvarlara yapışkan notlar yapıştırıyor. Her yerde bir şey, bir ara her yerde kimya formülleri bir şeyler yazıyordu. Bu şekilde kendinizi tanıyarak zihinsel sağlığınızı geliştirmeniz mümkün. Öğrenme yönteminizi öğrenin. 2. Öğrenme sürelerinizi öğrenin.
1: Çevremizdekileri değil yalnızca kendimizi değiştirmeye çalışalım. Bu da çok önemli gerçekten.
0: Bu da çok önemli. Neden? Bu zihinsel sağlıkla bunun bağlantısı ne? Şimdi duygusal olarak düşünmeyin. Şundan bahsediyorum. Diyelim ki çok gürültü var. Benim de böyle dönemlerim oldu. Ve şu anki aslında uyku düzenimin değişikliğinin de sebebi budur. Üniversite zamanlarımda belirli yerlerde yaşarken gündüzleri çok gürültülü olduğu için gece herkes uyuduktan sonra çalışmaya alıştım. O yüzden de normalde şu andaki hayatımda da gece çalışmayı seviyorum. Dolayısıyla size söylüyorum hani şu saatte yatın, şu saatte kalkın. Ama ben böyle bir çözüm bulmuştum. Başka benim kendi öğrencilerim sürekli olarak kulaklıkla, eğer kulaklığınızda varsa gürültü engelleyici bu şekilde çalışanlar var. Ya da müzik dinleyerek çalışanlar var. Ya da herkes işte yattıktan sonra gece uyuyup hani uykusunu ikiye bölüp gündüz ben yatıyorum deyip yatıp da gece uyanık kalıp çalışanlar var. İnsanları onun yerine diyeceksiniz ki neden hani ben yani bana saygı duymuyorlar. Şimdi evdekileri bir şekilde zapt etseniz ne bileyim yanda inşaat olabilir, araba geçer, şöyle gürültü böyle gürültü dikkatinizi dağıtıyorsa buna kendinizle alakalı çözümler bulmak önemli olan. Çünkü aksi takdirde çevreyi tamamen yani onların iradesini ve çevrenin durumunu kontrol etmek mümkün değil. Ya da bulunduğunuz çevreden gidip kütüphanede çalışılabilir. Kendinize daha steril, daha çalışmanızı mümkün kılacak ortamlar, işte belki kafelerde, kafeler eğer gürültülü geliyorsa kütüphanede, belki bir parkta, belki deniz kenarında alınıp işte ne yapılacaksa işimiz gücümüz böyle yerlerde de yapılabilir.
1: Evet. Elektronik cihazlarla daha az zaman geçirebiliriz.
0: Radyasyondan dolayı radyasyon kesinlikle zihinsel sağlığı olumsuz etkiliyor. Kendinize böyle bir meydan okuma yapın. Birkaç gün sosyal medyaya bakmayın. Ya da hani çok kısıtlayın. Sadece bugün yarım saat bakacağım. Telefonu uzağınıza koyun. Sesini açın, çalarsa duyarsınız. Radyasyondan uzak kaldığınızda zihninizin çok daha kolay çalıştığını göreceksiniz. Aynı şey televizyon için de geçerli. Elektronik her şey için geçerli.
1: Evet, ailenizle ve arkadaşlarınızla zaman geçirin.
0: Bu çok da yine duygusal hani gülün ile aynı şey. Bazı hormonların salgılanması, mutluluk hormonlarının odaklanmayı tetikliyor. Daha iyi odaklanmanızı sağlıyor. Bunu bu yüzden yapıyoruz.
1: Evet. Odaklanmak dedin, katılıyorum ve odaklanmanız gereken işin tadını çıkarın.
0: Evet, en önemlilerinden bir tanesi de bu. Bazen mesela ben matematik dersen hoşlanmazdım ama matematik çalışmak zorundaydım ve bunu da ben niye çalışıyorum, ne işime yarayacak? Doğru, evet, ömrüm boyunca trigonometri hiçbir işime yaramadı. O da bir gerçek ama onun yerine ben bunu benim zihnim daha hızlı çalışmayı öğreniyor. Aslında öğrenmeyi öğreniyor. Ben daha sonra bu yeteneğimi kullanarak istediğim şeyleri daha kolay öğrenebileceğim şeklinde işte matematik çalışırken daha renkli kalemler kullanayım, renkli bir defterim olsun, işte istediğim şarkıları çalayım, kendime odaklanmamı sağlayacak binöral sesler mesela işte dinleyeyim. Ya da her soruda ödül olarak bir tane draje çikolata yiyeyim, ne bileyim bir şey. Bularak keyifli hale getirebiliyoruz. Ya da normalde çalışmadığım bir yerde tamam kendime ödül olarak balkonda çalışacağım gibi. Ya da işte şu hamakta çalışacağım, salıncakta çalışacağım. Hani kendinize normalde yapmadığınız şımarıklık olarak addedilebilecek ödüller de bulabilirsiniz.
1: Evet. Nefes egzersizleri yapabiliriz.
0: Oksijenle alakalı, ne kadar oksijen o kadar zihin gücü. O yüzden yapınız.
1: Evet, önemli gerçekten. Düzenli sağlık kontrollerinden geçebiliriz.
0: B12 vesaire gibi D vitamini gibi eksiklikleriniz varsa, otomatik olarak folik asit eksikliğiniz varsa, yani bazı şeyler vücudunuzdaki eksiklikler doğrudan zaten algılamanızı bozuyor. O yüzden lütfen düzenli olarak kan testlerine gidin.
1: Ve yalnız zaman geçirin.
0: Yalnız zaman geçirmekten kastımız elimizde sosyal medyayla değil. Çünkü o zaman tam olarak yalnız olmuyoruz. Sakinleşmek yine o dediğimiz beyindeki kalabalığı atmak için olan bir şey. Kendi duygularımızın farkına da varmamız, kendimizi tanımamız tamamen buna bağlı. Evet, kısaca şöyle bir değindik her şeye. Hepsine de kendime şöyle bir puan verdiğimde genel olarak bakıyorum. 8-9 verebilirim. Sen kaç veriyorsun zihinsel sağlığına?
1: Yani 8-7,5-8 diyebiliriz.
0: Hadi bakalım. Sizler kaç verdiniz kendinize genel olarak? Bize yazınız lütfen.
1: Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Her seferinde söylüyoruz, sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza biraz dokunabilmişizdir.
1: Umarız ki.
0: Bir sonraki bölümde başka bir dünyada, Radio Light'ta yine görüşmek bir araya gelmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Tanrı'nın lütfunun affedemeyeceği kadar fazla, uzun süre ve yoğun bir şekilde günah işleyemezsiniz. Tanrı'nın affının ve sevgisinin hiçbir sınırı yoktur. Ne olursa olsun hiçbir sınırı yoktur.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Bazen yaşamın zorlukları, sıkıntıları, yükleri ve kaygıları içinde bütün bunların üstesinden gelmenin bir yolu var mı, bir umut var mı diye kendimize sorarız. İşte bugünkü paylaşımda bu konuyu ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

0: Sevgili dostlar, her hafta günahları yüzünden kendilerini çaresiz hisseden insanlardan çeşitli mektuplar alıyoruz. Onlar kendilerini suçlu hissediyorlar bir şekilde, Tanrı'nın onları sevmediğini düşünüyorlar. Tanrı'nın umursamadığını, onun çok uzaklarda olduğunu sanıyorlar. Aslında çaresizler ve acıları öyle yoğun ki her şeyi bitirmek, hayattan ayrılmak veya intihar etmekten bahsediyorlar. Tüm bunların arkasında değersizlik, umutsuzluk, tam, kesin, yoğun bir ümitsizlik duygusu yatıyor. Şu soruyu soruyorlar, neden bu şekilde yaşamaya devam ediyorum? Eğer bu tür bir yoğun acı, suçluluk, acı ve bu tür şeylerle yaşamak zorundaysam, yaşamak yaşamaya değmez. İnsanlar size Tanrı'nın sevgisini hak etmediğinizi söylüyorlarsa, neden Tanrı'nın tüm yaptıklarınızdan sonra sizi kurtaracağını düşünesiniz ki? Bu sözler, sevgili dostlar, genellikle hapishanedeki kişilerden, çok başarılı bireylerden ve gettolarda yaşayan insanlardan duyulur. Görüyorsunuz, hiçbir fark yok. Günah günahtır ve doğası gereği tüm hayatımızı ve tüm insanları etkiler. Bu tür mektuplar yazmak için bu insanları neyin harekete geçirdiğini düşünürüm. Haykıran ve yardım isteyen bu insanların yaptıkları şey aslında şu soruyu sormaktır. Benim gibi biri için umut var mı? İşte bu soruya cevap vermek istiyorum. Bu vaazımızın başlığı umut var mı? Şimdi 1. Korintliler 6. bölümü açalım. Hatırlarsanız Korint Kilisesi Elçi Pavlus'un hayatına acı veren bir kiliseydi. O her zaman onlarla sorun yaşıyordu. Onlar her zaman bir sorun içindeydi ve büyük olasılıkla Romalılar 1. bölümdeki listenin haricinde onun hazırladığı günah listelerinin en uzunu Korint'teki kiliseyle ilgilidir. Çünkü onlar kötü şeylerle çok iç içeydiler sevgili dostlar. 6. bölümün başında o, tanıklıklarını nasıl mahvettiklerinden ve kötüleştirdiklerinden söz eder. 6. bölüm 9. ayette bakın ne diyor. Günahkarların Tanrı egemenliğini miras alamayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın, ne fuhuş yapanlar Tanrı'nın egemenliğini miras alacaklar, ne de puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular. Sevgili dostlar, söyledikleri çok açık, öyle değil mi? Bakın nasıl devam ediyor. Bazılarınız böyleydiniz ama yıkandınız, kutsal kılındınız. Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımızın ruhu aracılığıyla aklandınız. Evet, Paulus burada İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmek üzere olanlar ve kabul etmiş olanların yaşamlarının iki yönünü açıklamaktadır. Onun bu mektubu kime yazdığını düşünüyorsanız, Paulus'un söylediklerine dikkat edin. O bunu aslında bazı kayıp insanlarla ilişki kuran bir grup Hristiyan'a yazdı. Korint şehri cinsellik konusunda gevşeklik gösteren bir şehirdi. Paulus orada yaşayan insanlara konuşuyordu. Bu şehirde cinselliğin normal fiziksel bir eylem olduğu, bu yüzden de istenildiği şekilde bunun yaşanması gerektiği fikri yaygındı. Aslında bildiğimiz gibi kutsal kitaba göre bu gibi şeyler Tanrı tarafından asla onaylanmaz ve bunlara göz yumulmaz. Ama ne var ki onlar o şehrin asiliğine, itaatsizliğine, cinsel ahlaksızlığına kapılmışlardı. Bu nedenle Pavlus onları uyarır ve şöyle der, siz böyle yaşıyordunuz, bunlar sizin önceki yaşamınızın özellikleriydi. Zina eden, puta tapan, eşcinsel, hırsız, açgözlü, ayyaş, küfürbaz ve dolandırıcılar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklardır. Pavlus'un onlara söylemek istediği şudur, günahın ne kadar ciddi olduğunu anlamanızı istiyorum. Bu şeyleri yapanlar, Tanrı'ya karşı itaatsiz bir yaşam sürenler, çalarak, yalan söyleyerek, aldatarak, zina ederek yaşamlarını sürdürenler ruhsal olarak kaybolmuş kişilerdir. Rab İsa Mesih'e kendi kişisel kurtarıcıları olarak dönmedikleri sürece onlar için hiçbir umut yoktur. İşte Pavlus onlara böyle demek istiyordu. Bizim tek umudumuz tek bir kişidedir. Umudumuz bir şeyde, bir organizasyonda ya da insanlarda değil sevgili dostlar, sadece bir tek kişidedir. Bu kişi İsa Mesih'tir. Siz kötü, saldırgan, iğrenç ve günahlı hiçbir şeye bağlanmamalısınız. Şimdi şöyle diyebilirsiniz, sanırım ben affedilmeyecek bir günah işliyorum. Hayır, böyle bir şey yapamazsınız. Her şeyden önce siz affedilemeyecek bir günahı sürdürüyor olamazsınız. Şöyle diyebilirsiniz, ama İncil affedilmeyen suçlardan söz etmektedir. Şimdi sevgili dostlar, bana izin verirseniz neden insanların affedilmeyecek bir günaha adandıklarını düşündüklerini size açıklayayım. Onlar suç işleme düzeylerinin çok yüksek olduğunu, ümitsiz olduklarını, değersizlik hisleriyle dolu olduklarını ve Tanrı'nın onları asla affetmeyeceğine ve sevmeyeceğine inandıkları bir zamanda böyle düşünürler. Çok umutsuzdurlar, o durumda kendilerini çok yardıma muhtaç hissederler ve affedilmeyen bir günaha adanmış oldukları sonucuna da varırlar. Geçmişteki bir davranıştan dolayı bugün adanmış olamazsınız. Rab İsa'nın zamanında Ferisiler Tanrı'nın oğlunun yüzüne bakıp, onun kim olduğunu bilip, önlerinde yapılan mucizeleri izleyip ve sonra "O Tanrı değil, bu gerçek değil" diyerek kendilerini affedilmeyen bir duruma soktular. Neden? Çünkü onlar kesinlikle tek umutlarını reddettiler. Bu günümüzde de aynıdır. Bugün hiç kimse kutsal kitapta "şu günahın dışında diğer günahlarınız bağışlanır" diye bir yer gösteremez. Kutsal ruha karşı günah işlemek dün olduğu gibi bugün de Mesih İsa'nın huzurunda gerçekleşmektedir. Bugün günah işlediğimizde ne yaptığımız önemli değil. Yalan söylemek ya da başka bir şey olsun. Zaten bu Tanrı'ya, Oğul'a ve Kutsal Ruh'a karşı işlenmektedir. İncil, "eğer günahlarınızı itiraf ederseniz" der. İncil, "affedilmeyen günahınız dışında" demez. Rabbin ismini çağıranlar içinde affedilmeyen günahı işlememiş olanlar kurtulur gibi bir öğreti de yoktur kutsal kitapta. Tanrı dünyayı öyle sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki affedilmeyen günah işlemiş olanların dışında kalanlar kurtulsun da demez. Sevgili dostlar, İncil'in hiçbir yerinde böyle bir şey bulamazsınız. Çünkü kim olduğunuz, ne yaptığınız, ne kadar süre yaptığınız, ne kadar kötü olduğu, Tanrı'nın gözünde ne kadar korkunç olduğunuz önemli değil. Soru şudur, Tanrı sizi affedecek mi? Cevap, evet dostlar. Evet, İsa Mesih, Tanrı sizi affedecek. Kutsal ve adil Tanrı. Yukarıdan bakıp zaten günah işleyen canın öleceğini bildiren Tanrı. Günahın ücretinin ölüm olduğunu söyleyen Tanrı. Nasıl olur da her şeye gücü yetenin yargısı ve gazabı altında zaten yargılanmış bir kişiye bakıp da "affedildin" diyebilir? İşte bu anlamsız geliyor, öyle değil mi? Tanrı bunu nasıl yapabilir? Bunu yapabilmesinin tek yolu şudur. Tanrı yasayı vermiştir ve şöyle demiştir Hezekiel 18:4'te, "günah işleyen can ölecektir." Bu Tanrı'nın yasasıdır. Bu kutsal yazıların bir ilkesidir. Durum böyleyken Tanrı nasıl böyle bir kişiye bakıp suçların bağışlandı, suçun temizlendi, şimdi temizsin, şimdi aklandın diyebilir? Bu kulağa oldukça mantıksız geliyor, öyle değil mi? Tanrı bunu nasıl yapabilir? Dostlar, bunu yapabilmesinin tek bir yolu var. Günahın ücreti ölüm olduğu için günah işleyen can ölecektir. Yani biri ölmelidir. Ben kendi günahım için, sen de kendi günahın için ölmelisin. Ya da biri bizim yerimizi almalıdır, birisi bu bedeli ödemelidir. İşte bize "günah işleyen can ölecektir" yasasını veren Tanrı ve Golgota'da haç üzerinde İsa Mesih olarak dünyaya gelen Tanrı aynıdır. İncil, göksel babanın dünyanın tüm günahını İsa Mesih'e yüklediğini söyler. İsa Mesih senin yerine benim yerime, yaşamış olan her bir kişinin yerine öldü sevgili dostlar. O sizin cezanızı, benim cezamı üzerine aldı. İsa Mesih çarmıh üzerinde ne yapıyordu? Evet, o sevgili dostlar, o anlarda günahın cezasını çekiyordu. Evet, İsa Mesih senin ve benim yerime öldü. O senin ve benim yerime ölebilecek tek kişidir. Tanrı senin günahların için ödemesi gereken cezayı ödemiştir. Peki, adil ve doğru Tanrı, günahların içinde öleceksin, gazabım üzerindedir, yargılandın dediği günahlı insana bakıp nasıl affedildin diyebilir. Hem bunu yapıp hem de nasıl doğru ve kutsal Tanrı olabilir? Dostlar, Tanrı İsa Mesih aracılığıyla bizim ödememiz gereken cezayı ödemiştir. Onun Luka 19:10'da ne dediğini hatırlıyor musunuz? İnsanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmaya geldi. Markos 10:45'te de bakın ne diyor. Canımı birçokları için fidye olarak vermeye geldim. Evet, sizin cezanızı çekmeye, sizin yerinize hayatımı vermeye geldim. Göksel Baba'nın sizi günahlarınızdan özgür kılmaya hakkı vardır. İşte bu, onun bunu yapabilme yoludur. Bu, Yuhanna 3:16'nın insanlara açıkladığı şeydir. Ayet ne diyordu? Çünkü Tanrı dünyayı öyle çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Eğer Tanrı sözüne inanmayı isterseniz, eğer İsa Mesih'le bir ilişki kurmak isterseniz, ne yapmış olduğunuzun bir önemi yok. Ne kadar süre yaptığınızın, kime yaptığınızın önemi yok. Unutmayın ki tüm günahlar aslında Tanrı'ya karşı işlenmektedir. Davut'un Mezmur 51:4'te ne dediğini hatırlıyor musunuz? Bakın ne diyordu? Sadece sana karşı günah işledim. Davut, günahı diğer insanlara ve tüm İsrail ulusuna karşı işlemiş olmasına rağmen aslında bunları Tanrı'ya karşı işlediğinin farkına vardı. İşte dostlar, günah içinde yaşarken aslında Tanrı'ya karşı günah işliyorsunuz. Günahların tümü Tanrı'ya karşıdır. Eğer günahım Tanrı'ya karşıysa sadece O beni bundan özgür kılabilir, kurtarabilir ve günahımın cezasından beni serbest bırakabilir, beni özgür kılabilir. Şöyle diyebilirsiniz, peki ben bir şey yapmalı mıyım? Evet, yapabilirsin. Kendini kurtarmak için bir şey yapamazsın ama Tanrı'nın sunduğu lütuf ve merhamete cevap verebilirsin. Peki ne yapmalıyım? Yapabileceğiniz iki şey vardır. Dikkatle dinleyin. İlk önce günahlılığın farkına varılmış olmalı. Yani bir tövbe gerekli. Peki tövbe nedir? Tövbe, Tanrı ile aynı fikirde, aynı tutumda, aynı görüşte olmak ve günahım konusundaki yargısına katılıyor olduğumu söylemektir. Tanrı'ya karşı günah işlediğim konusunda onunla aynı fikirdeyim. İnançsızdım, ona karşı asiydim, kendi başıma buyruktum demektir. Yani günahlılığınızı, kendinizi kurtarmak, affetmek ve hayatınızı iyileştirmek için yetersiz olduğunuzu fark etmek demektir. Çünkü bunu zaten yapamazsınız. Bir başka deyişle, ne kadar uğraşırsanız uğraşın sevgili dostlar, Tanrı'yla aranızda bir ayrılık olduğu sürece sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Sizin kesinlikle Tanrı'ya ihtiyacınız var. Öyleyse Tanrı'ya ne diyorsunuz? Baba, sana karşı günah işledim. Hangi kelimelerle söylerseniz söyleyin, burada bir itiraf vardır. Şimdi dikkatle dinleyin. Çünkü sevgili dostlar, biz bunu sık sık unutuyoruz. Evet, itiraf onunla aynı fikirde olmaktır. Peki bunun anlamı sadece onunla aynı fikirde olmak ve evet, Rab sana karşı günah işledim demek mi? Hayır, bu değil. İtiraf anlayışında tövbe anlayışı da vardır. Tövbenin anlamı şudur: ben yaptıklarım için üzgünüm ve pişmanım. Dostlar, bunun sonucunda ne yapıyorum? çaresiz ve umutsuz durumumdan dolayı Tanrı'ya dönüyorum. Demek ki tövbe Tanrı'ya dönüştür. Hayatım hakkında Tanrı'yla aynı fikirde olup bu anlayışla ona dönmektir. Peki eğer Tanrı'ya dönersem ne yapmalıyım? Daha önce yaşadıklarımdan hemen uzaklaşmalıyım. Kurtuluşun iyi işler yaparak mı mümkün olup olmadığını sorabilirsiniz. Cevabım hayır. Dikkatle dinleyin. Kurtuluşa kavuşurken hayatınızı temizlemelisiniz demiyorum. Çünkü siz kendiniz temizleyemezsiniz. Kutsal yazıların yani kutsal kitabın ne dediğini hatırlayın. O bizi temizler. O bizi kutsallaştırır ve o bizi aklar. Kim? Tanrı. Hayatınızı siz kendiniz temizleyemezsiniz. Unutmayın ki bizim doğamız bozuktur. Biz kendimiz kendi doğamızı, kendi tabiatımızı değiştiremeyiz. Bunu kim yapar? Bunu sadece ve sadece Tanrı yapabilir. Tövbeyi düşündüğümüzde pişmanlık ruhu, vicdan azabı, kendimizle ilgili hayal kırıklığı ve onun bizim hakkımızda söylediklerinin doğruluğu hakkında düşünürüz. Ona dönüş, onun affedişi ve onun aklayışı, onun kurtarışını istemek ve onun çocuğu olduğumuza dair tam, kesin güven duymak. Bunların sevgili dostlar, işlerle, bizim yaptığımız işlerimizle hiçbir ilgisi yoktur. Peki öyleyse tüm bu tövbe ve itiraf sürecinde ben ne yaparım? Ben Tanrı'nın sevgisine cevap veririm. Onun lütfuna cevap veririm. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam der İsa Mesih Yuhanna 6:37'de. Romalılar 10:13'te ise şöyle der: Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Bunun anlamı itiraf ve tövbe ruhuyla tek umudumuz olan Rab İsa Mesih'e dönmektir. İki noktayı vurgulayalım şimdi. Birincisi, itirafın Tanrı'ya pişmanlık ruhuyla itiraf ederek dönmek olduğunu anlamaktır. Bu, sizin o işi düzelteceğiniz veya hakkından geleceğiniz anlamına gelmiyor. Bu, sizin kendinizi kurtarmak ya da affettirmek için hiçbir şey yapamayacağınızı kabul etmeniz anlamına gelir. İşte bu ilk adımdır. İkinci adım ona güvenmektir. Diyebilirsiniz ki İsa'ya güvenme konusunu tüm hayatım boyunca duydum. Rab İsa Mesih'e inan, kurtulacaksın denildi. Ben bunu yapmaya çalıştım. Bunun anlamının ne olduğunu anlamak için dikkatle dinleyin. Bir kişi İsa Mesih'e güvenince Tanrı'ya günahlılığını itiraf eder ve ona dönmeye istekli olduğunu şu sözlerle açıklar. Ben İsa Mesih'in İncil'in söylediği kişi olduğuna inanıyorum. O ne söylerse onu yapar. Günahlarımı bağışlar ve beni kurtarır. Buna göre günahlarımın bağışlanmasına ve İsa Mesih'le kişisel bir ilişkiye kavuştuğuma dair ona güvenirim. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Ne yaptığınız, nerede yaptığınız, kime yaptığınız ve ne kadar süre yaptığınız hiç önemli değil. Sizi kurtarmasını istediğinizde ve konuştuklarımızı anladığınızda günahlarınızdan arınmış olacaksınız. Artık suçlu olarak anılmayacaksınız. Kutsal ruhla yaşayacaksınız sevgili dostlar. Böylece ne yapabilirsiniz? Tanrı'nın merhametinde, sevgisinde ve lütfunda yürüyebilirsiniz. Peki bu hiçbir zaman günah işlemeyeceğiniz anlamına mı geliyor? Hayır. Peki Tanrı'ya karşı günah işlediğinizde ne yaparsınız? Hemen itiraf edersiniz. O an tövbe edersiniz. Tanrı'nın bağışlaması sizin iyi davranışınıza bağlı değil, haça yani çarmıha bağlıdır. Görüyorsunuz, iman yaşamı yaptığımız iyi işlere yani iyi amellere ya da sadece Tanrı'nın bizi sevmesine bağlı değildir. Hristiyan inancı İman yaşamı tek bir şeye bağlıdır. Nedir o sevgili dostlar? İsa Mesih'in çarmıhı. Evet, bir umut var ve o umut İsa Mesih'tir. Çarmıh yoksa bağışlanma yoktur, umut yoktur. Beni Tanrı'dan ayıran günahlı kötülüğümün açtığı boşluğun üzerine köprü olan yalnızca çarmıhtır, yalnızca haçtır. Bu çarmıh benim sonsuzluk boyunca kurtulmamı mümkün kılan köprüdür. Dua ederken Tanrı'dan af dileyip, onun çarmıh üzerinde yaptıkları sonucu sizi kurtarması nedeniyle ona inanmanızı istiyorum. Evet, evet sevgili dostlar, bir umut var ve o umudun adı İsa Mesih.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da değinildiği gibi, her nerede olursak olalım, ne türü bir sıkıntıdan ve zorluktan geçiyorsak geçelim, Rab bütün bunların üzerinde ve bizi bu sıkıntılardan kurtarmaya isteklidir. Onu yaşamımıza davet etmemiz yeterlidir. Gelecek programda buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light.
4: 103.6 FM. 103.6 FM.
2: 103.6.
4: Radio Light.

iyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınız

0: Ülkemizin geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

Peki.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Beşinci nokta, Mesih'in kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olmasıdır. Mesih'in kanı çok önemli. Yalnızca bir simge değildir. Eski antlaşmada Tanrı halkına etin canı kandadır der Leviler 17. bölüm 11. ayette. Bu ayette ise Tanrı sözlerini şöyle sürdürür. Onu size sunak üzerinde canlarınıza kefaret olarak verdim. Kanımca Mesih kanını akıttığında her bir damla onun bedeninden geldi. Bunu senin ve benim için verdi. Yaşamını verdi. O öldü ve bugün bazılarının yaptığı gibi Mesih'in kanını kesinlikle küçümsemememiz gerekir. Elçi Petrus, 1. Petrus 1. bölüm 18 ve 19. ayetlerde şöyle söyler. Biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Akıtılan bu kan sayesinde Elçi Paulus genç Timoteus'a şöyle dedi. 1. Timoteus 2. bölüm 5. ayet. Çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. İsa Mesih bizi kendi kanıyla günahlarımızdan kurtardı. Bu harikadır. Altıncı nokta ise bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmasıdır. İmanlar kahinlerden oluşan bir krallıktır ve Rab İsa ile birlikte egemenlik süreceklerdir. Aslında sevilen ilahi, kral geliyor ilahisidir. Kralın gelmekte olduğu doğrudur ve yeryüzüne kral olarak geldiğinde bozuklukları düzeltecek. Ancak yeryüzüne gelmeden önce ikinci geliş diyebildiğimiz gökte bulutların içinde gelişi söz konusu olacaktır. O zaman benim kurtarıcım olarak gelir. Sevip uğruna kendisini verdiği, kendi topluluğunun önderi gelinin kocası gibi gelecektir. Canımı seven kişi olarak o gelecek. Bu nedenle kralın geliyor oluşu beni çok etkilemez. Benim onunla ilişkim bir kral ile olandan çok daha yakın. O benim Rabbimdir. O bizi krallar ve kahinler değil, kahinler krallığı yaptı. Ve onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Burada babamız Tanrı'nın değil, babası Tanrı'nın dendiğine dikkat etmeliyiz. Çünkü onun İsa'ya olan babalığı bize olandan farklıdır. Biz onu kurtarıcımız olarak kabul edip yeniden yani gökten doğmak suretiyle Tanrı'nın çocukları olmaktayız. Mesih'in üçlü birlikteki sonsuz konumu oğulluk şeklindedir. Yedinci nokta ise yücelik ve güç sonsuzlara dek Mesih'in olsun sözündedir. Bu ise sonsuzluğu vurgular. Mesih Yeşaya'da gördüğümüz şekilde bir amin şeklidir. Bu onun bir ünvanıdır. İsa Mesih bu kitabın yani vahiy kitabının ve tüm kutsal kitabın hem konusu hem amacıdır. Tüm olayları ortaya çıkartandır ve tüm olaylar ona doğru hareket halindedir. O her şeyin en sondaki amacıdır. Her şey yalnızca onun tarafından yapılmamış, ayrıca onun için yapılmıştır. Evren onun için varlığını sürdürmektedir. Vahiy 1. bölüm 7. ayette işte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenini deşmiş olanlar bile. Onun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet böyle olacak. Amin der. Bu Mesih'in fiziksel ve kişisel gelişini ifade eder. İşte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek sözü ise onun fiziksel beden olarak geleceğini ifade eder. Bilebildiğimiz kadarıyla Mesih ikinci gelişinde kendi topluluğunu dünyadan alırken herkese görünmeyecektir. Ben bazılarının ileri sürdüğü gibi gizlice olacak bir ikinci gelişe inanmıyorum. Ancak İsa Mesih ikinci gelişinde yeryüzüne gelmeyecektir. İmanlar Rabbi havada karşılayacaklar. Eğer Mesih o sırada yeryüzüne gelecekse havada karşılamaya gerek olmazdı. Dolayısıyla bu ayette tanımlanan ikinci geliş bu değildir. Bu onun kral olarak yeryüzüne geleceğidir. Her göz onu görecek diyor. Vahide onun krallığını kurmak üzere yeryüzüne gelişi vurgulanır. Yeryüzünün tüm halkları onun için dövünecekler. Bu Mesih'i reddedenlerin verdiği tepki olacaktır. Dünya onu görmek istemeyecek. Evet böyle olacak. Amin diyor. Düşüncesini değiştirmeyecektir. Çünkü Tanrı sadıktır. Vahiy 1. bölüm 8. ayette var olan, var olmuş ve gelecek olan, her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor der. Alfa ve Omega benim. Bu Yunanca'da oldukça anlamlı bir ifade şeklidir. Alfa ve Omega Yunan alfabesinin ilk ve son harfleridir. Alfabe ile ilgili düşünürseniz İsa Mesih'in de kendisine ilişkin Tanrı sözü dediğini hatırlamalıyız. Bu Tanrı'nın açıklanışı ve iletişimini anlatır. O Tanrı'ya ulaşmada kullanabileceğimiz alfabedir. Tanrı'nın konuştuğu ve anladığı dil İsa Mesih'in Alfa ve omega olduğu ve diğer harflerinde ikisinin arasında olduğu dildir. O A ve Z'dir. Alfabenin tamamıdır. Baba Tanrı'ya gitmek isterseniz oğlu İsa Mesih'ten geçmeniz gerekir. Burada ilk ve son vurgulanır. Orijinal Yunanca'da omega, alfa kadar ayrıntılı verilmez. Niçin? Çünkü Mesih başlangıçtır ve başlangıç ise bitmiş durumdadır. Ancak son henüz gelmemiştir. Bir gün o Tanrı'nın planını tamamlayacaktır. Bu Yunanca metinde geçen küçük ama ilginç bir ayrıntıyı oluşturur. Başlangıç ve son, oğulun sonsuzluğu ve değişmezliğine işaret etmektedir. Bununla ilgili olarak İbraniler'de şu ifade bulunur. İbraniler 13. bölüm 8. ayet. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Bugün aynıdır denilirken onun hala bugün celil egönünde yürümekte olduğu kastedilmez. Ancak onun özelliklerinin değişmemiş olduğu, başlangıç ve son olduğundan tüm zamanı ve sonsuzluğu içerdiği ifade edilir. Rab Tanrı diyor ki ifadesi de onun tanrılığının bir diğer kanıtıdır. Var olan yani şu anda yüceltilmiş durumdaki Mesih, var olmuş geçmişte Mesih'in kurtarıcı olarak ilk gelişini anlatır. Var olacak ile Mesih'in ileride yeryüzüne ikinci kez görkemle gelişi kastedilmektedir. 4 ila 8. ayetleri Rab İsa Mesih ve yazar Yuhanna'dan selamları içeren önemli bir bölümü oluşturur. Onun bizi sevdiğini aklımızdan çıkartmamamız gerekir. Bu şekilde gelecekten de korkmamış oluruz. Görkemli bedeni içinde ölümden dirilmiş olan Mesih ve topluluğun yargılanması vahiy 1. bölümde konu edilir. Vahiy 1. bölüm 9. ayette İsa'ya ait biri olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz olan ben Yuhanna, Tanrı'nın sözü ve İsa'ya tanıklık uğruna Patmos denilen adada bulunuyordum der. Ben Yuhanna ifadesi vahide 3 kez kullanılmaktadır. Diğer ikisi kitabın sonunda yer alır. Sabırda katlanışta sizlerle ortak olan kardeşiniz ifadesi büyük sıkıntıyı kastetmez. Yuhanna'nın bir derdi vardı. Roma İmparatoru Domitian İsa'dan sonra 96 yılında Yuhanna'yı Patmos adasında hapse attırdı. Yuhanna Efes'teki kilisede aktif olarak çalışmaktaydı. Orada ve diğer topluluklarda Tanrı'nın sözünü öğretiyordu. Tanrı sözünü hiç ödün vermeden öğrettiğiniz zaman başınız mutlaka derde girer. Yuhanna ve ilk kurulan imanlı toplulukları bu sorunların farkındaydı. Böyle bir durumun sizin ya da benim başıma gelmesi yeni bir şey değil. Yuhanna büyük sıkıntıya değil, imanlar topluluğunun başına gelen dertlere göndermede bulunmaktaydı. Egemenlikte egemenliğin şimdiki durumunu kastediyordu. Günahlıyı Mesih'e bağlayan doğuş sayesinde insan Tanrı'nın egemenliğine girmiş olur. Bu henüz gerçekleşmemiş olan 1000 yıllık egemenliğe işaret etmez. Mesih 1000 yıllık egemenliği geldiğinde kuracaktır. Birisi bizim bugün egemenlik ve sabırda yaşamakta olduğumuzu belirtmekte ve sabrın önemine değinmektedir. Yuhanna Patmos adasında bulunmasının nedenini açıklar. O yaklaşık İsa'dan sonra 86 ila 96 yıllarında orada sürgünde tutuldu. Orası Ege kıyısının açıklarında volkanik ve taşlı bir adadır. Eni 10, uzunluğu da 15 kilometre kadardır. İsa sözcüğü Yuhanna tarafından hem vahide hem de yazdığı diğer kitaplarda kullanılır. Yuhanna onu yüceltmek istediğinde İsa adını kullanmaktadır. Umarım biz de böyle yapıyoruz. İsa adı Yeşu'dan gelir ki kurtarıcı anlamına gelir. Tanrı İsa'yı kurtarıcı olarak yolladı. Yuhanna bunu çok iyi biliyordu ve her defasında bu kurtarıcıyı övmek ve yüceltmek için İsa adını kullanır. Diğer ayetlere geçmeden önce Yuhanna'ya bu görümün gözden uzak olan Patmos adasında verildiğini hatırlatmak isterim. Bu dirilmiş olan Mesih'in görkemli bedeni içinde topluluğunu yargılayışının görümüdür. Yani büyük baş kahini kutsallığı içinde görüyoruz. Vahiy 1. bölüm 10 ve 11. ayetlerde Rabbin gününde ruhun etkisinde kalarak arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim. Ses gördüklerini kitaba yaz ve 7 kiliseye yani Efes, İzmir, Bergama, Tiyatira, Sart, Philadelphia ve Laodikya'ya gönder dedi diyor. Burada kutsal ruh kendi olağan işini yapar. Tanrı'nın ruhunun bazı şeyleri Mesih'ten alıp bize göstermesi için dua etmemin nedeni bu. Rab İsa Mesih de kutsal ruhun geldiğinde bunların yapacağını söyler. Yuhanna 16. bölüm 13 ve 14. ayetlerde ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek çünkü benim olandan alıp size bildirecekler. Yüce Mesih'in yavaş yavaş canlandığını görüyoruz. O bugün başkâhin olarak yerinde oturur. Bu harika ayetleri açıklamakta nedenli yetersiz kaldığımın farkındayım. Yalnızca Tanrı'nın ruhu onları bize tam olarak açıklayabilir. Bununla birlikte İbraniler 3. bölüm 1. ayette bize şunu söyler. Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâhini olan İsa'yı düşünün. Biz de onun büyük başkâhin olarak bulunduğu yerde düşünüyoruz. Yuhanna, ruhun beni yönetimine almasıyla der. Kutsal ruh Yuhanna'nın üzerinde çalışır ve ona değişik şeyler gösterir. Hem ses ve hem de görüntü vardır. Gözlerine ve kulaklarına hitap etmekteydi. Rabbin gününde kelimesinin anlamı tartışılabilir. Bazı kutsal kitap uzmanları bunun Rabbin geleceği gün olduğunu işaret ettiğini söyler. Onlara saygı duyuyorum. Vahiy, büyük sıkıntı dönemi ve bin yıllık krallık ile ilişkili olarak Rabbin günü ile ilgili ise ben bu görüşte değilim. Burada Rabbin günü için kastedilen pazar günüdür. Arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim. Bu kimdi? Yine kendisi bunu açıklar Vahiy 1. bölüm 12 ve 13. ayetler. Bana sesleneni görmek için arkama döndüm. Döndüğümde 7 altın kandillik ve bunların ortasında giysileri ayağına kadar uzanan, göğsüne altın kuşak sarılmış, insanoğluna benzer birini gördüm der. Yuhanna savaş borazanı gibi bir ses işitti. Ve bu ses ona seslenmekteydi. Rab İsa yeryüzündeki topluluğunu almaya geldiğinde büyük bir ses olacaktır. 1. Selanikler 4. bölüm 16. ayette Rab'in kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecekler. Baş meleğin sesi gibi bir ses ve Tanrı'nın borazanının sesi olacaktır. Ancak bu Mesih'in kendi sesidir. O kendisine ait olanları diriltmek için bir meleğin yardımına ihtiyaç duymayacaktır. Rab İsa Mesih'i bu şekilde görmek ne kadar heyecanlı olurdu. O giysileri ayağına kadar uzanan, göğsüne altın kuşak sarılmış olacaktır. 7 altın şamdan bize tapınağı hatırlatır. 7 şamdan bize 7 ayrı kiliseyi işaret eder. Hepsinin işleri aynıdır. Rab İsa şunu söyler. Dünyanın ışığı benim. Ben ayrılınca dünyanın ışığı siz olacaksınız. Burada Rab İsa Mesih'i büyük başkâhinimiz olarak görüyoruz. Giysileri başkâhinin giysileridir. Mısır'dan çıkış 28. bölüm 2, 3 ve 4. ayetlere bakarsanız bunu net olarak görürsünüz. Giysiler Mesih'in doğasında var olan doğruluğu simgelemektedir. Onda hiçbir günah yoktur. Yahudi tarihçi Josephus, kuşakla ilgili olarak kâhinlerin bunu göğüslerine sardığını ileri sürer. Adetlere göre ise bele sarılırdı. Ancak burada hizmet değil güç vurgulanmaktadır. Burada onun adil yargısından söz edilir. Bizden başkâhinimizin toplulukların ortasında yer aldığını düşünmemiz istenmektedir. O toplulukları ve ışığın parlamaya devam etmesi için de inananları yargılar. Sevgili dostum, Mesih'in şu anki görevinin ne olduğunu görmek önemlidir. İlk olarak Mesih'in bizim için dua etmesi belirtilir. O bizim büyük başkâhinimizdir. O bugün cennette altın sunağın önünde bizim için dua eder. İbraniler 7. bölüm 25. ayete göre. Onun görevinin bu bölümü harikadır. İkinci olarak Mesih'in aracılık yapması söz konusu edilir. Kutsal yerin dışına çıkmakta ve kendisine ait olanların ayaklarını yıkamaktadır. Günahlarını itiraf edenleri temizler. Hristiyanlar da günah işlemektedir ve onunla beraberliğimizin olması için bu günahlarımızı itiraf etmemiz gerekir. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayet. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır der. O bugün de bizim için aracılık yapmaktadır. Yuhanna ilk mektubunda 1. Yuhanna 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle der. Yavrularım bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içinizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır der. Mesih bizim savunucumuzdur. Yani o suçlandığımızda bizi savunur. Şeytan ise suçlayandır. Mesih göğe çıkmış, Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Ancak orada boş durmaz. Oturmaktadır demek de insanı kurtarma işini bitirdiğini işaret ederiz. Bizi kurtarmak için yeryüzünde öldü ve kurtulmuş kalmamız için ise cennette yaşamaya devam etmektedir. Mesih'in 3 göreviyle karşı karşıya kalıyoruz bu ayetlerde. Bizim için dua eder, aracılık eder ve gözlemde bulunur. Çıkış kitabında altın şamdanlığı görürüz. Bu şamdanlık tapınağın en değerli eşyasıydı. Altından yapılmış ve her iki tarafında üçer yeri vardı. Şamdanlığın konduğu yerler çiçek açan bademi andırmaktaydı. Şamdanlar kutsal ruhu, altın şamdanlık ise Mesih'i, onun yüceliği ile tanrılığını simgelemektedir. Vahide bize verilen resim budur. Eminim Mesih şimdi sizi izlerken kutsal ruh sizin tüm yüceliği ve güzelliği içindeki Mesih'in varlığını anlamamızı sağlar. Günümüzde pek popüler bir görüş değildir. Gözlenmeyi pek sevmeyiz. Ancak Vahide onun şamdanlıkların arasında yürürken gözlemde bulunma görevini de ifa ettiğini görmekteyiz. İsa Mesih imanlardan oluşan topluluğun ortasındadır. Yaptığı işler çeşitlidir. fitillerin uçlarını keser. Yuhanna 15. bölümde çok meyve vermeleri için imanların dallarını budadığını okuruz. Bizim dünyada çeşitli sıkıntılardan geçmemize izin vermesinin nedenlerinden biri bizim meyve vermemiz ya da daha parlak yanmamızdır. Kutsal ruhu temsil eden, yağı ekleyen kendisidir. Eğer benim hizmetim ışık saçıyorsa bunu yapan kutsal ruhtur, kaynak odur. Bende bir şey bulunmadığını yıllar önce öğrendim. Mesih'in yaptıkları titreticidir. Bazen budamak için makas kullanır. Rab İsa iş yapan ve iyi ışık vermeyen kandili söndürecektir. Mesih şamdanların ortasında yürür ve onların ışık vermesini gözler. Vahiy 1. bölüm 14 ve 15. ayetlerde başı saçı ak yapağı gibi beyaz, kar gibi bembeyazdı. Gözleri alev alev yanan ateşti sanki. Ayakları ocakta kor haline gelmiş, parlak tunca benziyordu. Sesi gürül gürül akan suların sesi gibiydi der. Daniel peygamber de aynı görümle karşılaşmıştı. Daniel 7. bölüm 9. ayette ben bakarken tahtlar kuruldu. Eskiden beri var olan yerine oturdu. Giysileri kar gibi beyaz, başındaki saçlar yün gibi apaktı. Tahtı alev alev, tekerlekleri kızgın ateş gibiydi der. Gözleri ateş alevine benziyordu ifadesi onun toplulukta yani kilisede olan biten her şeyi çok iyi gördüğünü anlatır. O bizi izlemektedir. Ayakları ocakta kor haline gelmiş parlak tunca benziyordu. İfadesi tapınağın dışındaki tunç ya da pirinç sunağın çarmıhta öldüğü sırada Mesih'in yeryüzünde yapmış olduğu işi simgeler. Günahlarımızın yargısını orada taşıdı. Şimdi ise kendisine ait olan bizleri gözlemektedir. İnsan doğası yargılanmayı sevmez. Kendisine uyabileceği kolay kuralların verilmesini ister. Birçok imanlının belli kuralları izlemeyi tercih etmesinin nedeni de budur. Lütuf ile yaşamak istemezler. Topluluğun Mesih'in bugünkü konumunu ve gözlemini yok saymasının nedenlerinden birisi budur. O kilisenin yargıcıdır ve övgüde bulunmaz. Gördüğünü yok saymaz ve günahı da görmezden gelmez. Kendisine ait olanlara sürekli tövbe et demektedir. Vahiy kitabını çalışırken bunu göreceğiz. O topluluğuna Vahiy 2. bölüm 5. ayette şöyle söylüyor. Bunun için nereden düştüğünü anımsa, tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe etmezsen gelip kandilliğini yerinden kaldırırım. Toplulukların bu nedenle yüzyıllardır canı yanmış ve halen de yanmaktadır. Bu ılık durumdaki imanların içindeki isyanın sonucudur. Sesi çağlayan suların sesi gibiydi diyor. Bu yetkinin, otoritenin sesidir. Bu evreni yaratan, ölüleri diriltecek olan ve kendisine ait olanları bu dünyadan alıp götürecek olanın sesidir. Tanrı'nın ruhu sizin onun güzellik ve yüceliğini görmenize yardım edecektir. Bu harika. Vahiy 1. bölüm 16. ayette sağ elinde 7 yıldız vardı. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan güneş gibiydi der. Bu ifade onun evreni kontrol etmekte olduğunun ifadesidir. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç çıkmaktadır. Birisi bana bunun gerçek bir kılıç olup olmadığını sordu. Tabii ki değildir. Kutsal kitapta kılıç ile kastedilenin Tanrı sözü olduğu İbraniler 4. bölüm 12. ayette özellikle belirtilir. Tanrı'nın sözü diridir, etkindir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir der bu ayet. Tanrı sözü ile yargılar. Bugün de bu geçerlidir. O konuşunca dikkatimizi ona yönetmeliyiz. Yüzü tüm parlaklığıyla aydınlatan güneş gibidir. Güneşe bakmak bile zor. Güneşi yaratana, yüceltilmiş Mesih'e baktığınızı bir düşünün. Ne kadar harika olacaktır. Vahiy 1. bölüm 17. ayette onu görünce ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi. Korkma, ilk ve son benim. Yuhanna'nın Mesih ile yakın bir ilişkisi oldu. Yukarı odada yani İsa Mesih'in öğrencileriyle son akşam yemeğini yediği odada İsa Mesih'in göğsüne yaslanan oydu. Yuhanna Rab İsa'ya o denli yakındı ki bir keresinde onu azarladı bile. Ancak Patmos adasında Mesih'i yüceltilmiş olarak gördüğünde gidip onun sırtına dokunmadı. Ya da onunla el sıkışmadı. Konuşmayı bile denemedi. Ölü gibi ayaklarının önüne düştü. Yuhanna'nın aldığı görüm insanı felç edecek kadar etkiliydi. Biz de onun huzuruna yaklaştığımızda ayaklarının önüne yığılırız. O yüceltilmiş olan Mesih'tir. Günümüzde ona saygısızlık edilmesi, onunla arkadaş gibi konuşulması benim hoşuma gitmez. İsa'yı arkadaşı olarak gösterenler de beni rahatsız ediyor. Memnun edilmesi zor biri olduğumu düşünebilirsiniz. Ama İsa Mesih'in Yuhanna 15. bölüm 14. ayette söylediğini dinleyin. Size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz diyor. İsa'nın sizin bir dostunuz olduğunu söylüyorsanız ona itaat etmekte olduğunuzu da belirtmiş olmalısınız. Burada güzel olan Rab İsa Mesih'in korkma demesidir. Bu tanrılığın insanı selamlayışıdır. Korkmamıza neden gerek olmadığını ise 4 maddede açıklar. İsa Mesih ilk ve son benim der. Bu onun tanrılığını ifade etmektedir. 90. mezmur 2. ayette dağlar var olmadan, daha evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin der mezmur yazarı. Sonsuzluk boyunca ile onun geçmişte gözden kaybolan bir noktadan gelecekte kaybolduğu bir noktaya dek Tanrı olduğu anlatılmaktadır. O ilktir çünkü ondan öncesi yoktur. O sondur çünkü ondan sonra da bir şey olmayacaktır. Vahiy 1. bölüm 18. ayette diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir der. Korkmamıza gerek yok çünkü ikinci noktada İsa Mesih diri olan benim, öldüm ama çağlar çağı diriyim demektedir. Burada onun bizi kurtaran ölümü ve dirilişi belirtilir. Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Korkmamıza gerek yok. Elçi Paulus, kim sizi suçlu çıkartacak diye soruyor. Ölmüş olan Mesih İsa, bende bir hata buluyor musunuz? Büyük bir günahlı olduğumu mu söylüyorsunuz? O zaman Mesih'in benim için öldüğünü ve dirildiğini bilmenizi isterim der. Bağışlandığımı kanıtlamak için İsa Mesih dirildi ve onun sayesinde ben de bir gün cennette olacağım. Benim için ne mutlu ki Tanrı'nın sağında benim için aracılık eden ve benim için dua eden bir Mesih'im var. Korkmama gerek yok çünkü bunun üçüncü nedenini İsa Mesih'in çağlar çağı diriyim diyor olması. Bu onun şu anki durumunu belirtir. O yalnızca yargılamayıp bizim için dua da eder. Dördüncü neden ölümün ve ölüler diyarının anahtarının İsa Mesih'te olmasıdır. Ölümün gücü ve yetkiyi simgeler bu anahtar. Kendi ölümü ve dirilişi sayesinde İsa ölüm üzerinde de yetki sahibidir. İsa'nın ölüme egemen olması bizi rahatlatır. Bizi ölüm korkusundan kurtaran İsa Mesih'in dirilmiş olmasıdır. İzleyen ayetler vahideki olayları 3 bölüm dilimine ayrılmış şekilde bizlere iletir. Geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman. Şu anda gelişigüzel bir ayrım yapıyorum ancak ileride bunun doğru olduğunu göstereceğim. Gelecek olaylarla ilgili zaman dilimleriyle 1. bölüm 19. ayetten itibaren karşılaşırız. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz der. Gördüklerini yaz. O ana kadar Yuhanna ne gördü? Yüceltilmiş Mesih'i görmüştü. Buradaki konu Yüce Mesih'tir. Dikkatinizi atlara, canavarlara, belalara vermeyin. Onlar yalnızca gelip geçici şeylerdir. Gözlerinizi Rab İsa Mesih'e çevirin. Yuhanna onunla ilgili olarak aldığı görümü kaleme almaktadır. İkinci olarak şimdi olanları diyor. Nedir bunlar? Bunlar toplulukla ilgili şeylerdir. 2000 yıldır halen daha buradayız. Toplulukla ilgili konular 2. ve 3. bölümlerde geçer. Üçüncü olarak bundan sonra olacakları diyor. Bu İsa Mesih'in belirlediği programdır. İmanlar topluluğunun cennete alınışını ardından da yeryüzünde gelişecek olan olayları görürüz. 4. bölümden başlayarak 22. bölümün sonuna kadar Mesih'in programı ele alınmaktadır. 7 kandillikle ilgili 7 yıldızın yorumunu size aktarmaya çalışayım. Vahiy 1. bölüm 20. ayette sağ elimde gördüğün 7 yıldızda 7 altın kandilliğin sırrına gelince 7 yıldız 7 kilisenin melekleri 7 kandillik ise 7 kilisedir der. Yuhanna simgelerle olayları açıklayacak ve bu simgelerin anlamlarını kavramada bize yardım edecektir. Yüce Mesih'e bakmış olan yalnızca Yuhanna'ydı. Paulus Yüce Mesih'i görmemiş miydi diye sorabilirsiniz. Elçi Paulus'un gördüğü güneşten daha parlak bir ışıktı. Elçilerin İşleri 26. bölüm 13. ayetti. Elçi Paulus'un Mesih'i tüm görkemi içinde görmüş olabileceğini düşünmüyorum ancak onun orada olduğunu biliyordu. Bu parlaklık Paulus'un birkaç gün hiçbir şey görmemesine de neden oldu. Dolayısıyla yüceltilen Mesih'i ilk gören Yuhanna'ydı. 7 yıldız 7 melek ile eş tutulur. Yıldız otoriteyi simgelemektedir. Yahuda 13. ayet.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 19. Bölüm Boşanmayla ilgili soru.
1: İsa konuşmasını bitirdikten sonra Celile'den ayrılıp Yahudiye'nin Şeria Irmağı'nın karşı yakasındaki topraklarına geçti. Büyük halk toplulukları da onun ardından gitti. Hasta olanları orada iyileştirdi. İsa'nın yanına gelen bazı ferisiler onu denemek amacıyla şunu sordular. Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur? İsa şu karşılığı verdi. Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Ferisiler İsa'ya öyleyse dediler. Musa neden erkeğin boşanma belgesi verip karısını boşayabileceğini söyledi? İsa onlara inatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi dedi. Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim. Karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur. Öğrenciler İsa'ya eğer erkekle karısı arasındaki ilişki buysa hiç evlenmemek daha iyi dediler. İsa onlara herkes bu sözü kabul edemez. Ancak Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir dedi. Çünkü kimisi doğuştan adımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir. Kimisi de göklerin egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin.
0: İsa küçük çocukları kutsuyor.
1: O sırada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getirdiler. Ellerini onların üzerine koyup dua etmesini istediler. Öğrenciler onları azarlayınca İsa, "Bırakın çocukları," dedi. "Bana gelmelerine engel olmayın. Çünkü göklerin egemenliği böylelerinindir." Ellerini onların üzerine koyduktan sonra oradan ayrıldı.
0: Zenginlik ve sonsuz yaşam.
1: Adamın biri İsa'ya gelip, "Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?" diye sordu. İsa, "Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?" dedi. "İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan onun buyruklarını yerine getir." "Hangi buyrukları?" diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi. "Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Annene babana saygı göstereceksin. Ve komşunu kendin gibi seveceksin." Genç adam, "Bunların hepsini yerine getirdim," dedi. "Daha ne eksiğim var?" İsa ona, "Eğer eksiksiz olmak istiyorsan git barını yoğunu sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle," dedi. Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa öğrencilerine, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Yine şunu söyleyeyim ki devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır." Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar. "Öyleyse kim kurtulabilir?" diye sordular. İsa onlara bakarak, "İnsanlar için bu imkansız ama Tanrı için her şey mümkündür," dedi. Bunun üzerine Petrus ona, "Bak," dedi, "biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik. Kazancımız ne olacak?" İsa onlara, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Her şey yenilendiğinde, insanoğlu görkemli tahtına oturduğunda siz, evet ardımdan gelen sizler 12 tahta oturup İsrail'in 12 oymağını yargılayacaksınız. Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes bunların 100 katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak."
0: 20. Bölüm Bağcı Benzetmesi.
1: Göklerin egemenliği sabah erkenden bağında çalışacak işçi aramaya çıkan toprak sahibine benzer. Adam işçilerle günlüğü bir dinara anlaşıp onları bağına gönderdi. Saat 9'a doğru tekrar dışarı çıktı. Çarşı meydanında boş duran başka adamlar gördü. Onlara, "Siz de bağa gidip çalışın. Hakkınız neyse veririm," dedi. Onlar da bağa gittiler. öğleyin ve saat 3'e doğru yine çıkıp aynı şeyi yaptı. Saat 5'e doğru çıkınca orada duran başka işçiler gördü. Onlara neden bütün gün burada boş duruyorsunuz diye sordu. Kimse bize iş vermedi ki dediler. Onlara siz de bağa gidin, çalışın dedi. Akşam olunca bağın sahibi kahyasına işçileri çağır dedi. Sonuncudan başlayarak ilkine kadar hepsine ücretlerini ver. Saat 5'e doğru işe başlayanlar gelip kahyadan birer dinar aldılar. İlk başlayanlar gelince daha çok alacaklarını sandılar. Ama onlara da birer dinar verildi. Paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar. En son çalışanlar yalnız bir saat çalıştı dediler. Ama onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttu. Bağ sahibi onlardan birine şöyle karşılık verdi. Arkadaş, sana haksızlık etmiyorum ki. Seninle bir dinara anlaşmadık mı? Hakkını al git. Sana verdiğimi sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa cömertliğimi kıskanıyor musun? İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak.
0: İsa ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor.
1: İsa Yeruşalim'e giderken yolda 12 öğrencisini bir yana çekip onlara özel olarak şunu söyledi. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. İnsanoğlu başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracaklar. Onunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için onu öteki uluslara teslim edecekler. Ne var ki o üçüncü gün dirilecek.
0: Bir annenin isteği.
1: O sırada Zebedi oğullarının annesi oğullarıyla birlikte İsa'ya yaklaştı. Önünde yere kapanarak kendisinden bir dileği olduğunu söyledi. İsa kadına ne istiyorsun diye sordu. Kadın buyruk ver, senin egemenliğinde bu iki oğlumdan biri sağında biri solunda otursun dedi. Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz diye karşılık verdi İsa. Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? Evet içebiliriz dediler. İsa onlara elbette benim kasemden içeceksiniz dedi. Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için hazırlamıştır. Bunu işten 10 öğrenci iki kardeşe kızdılar. Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. Bilirsiniz ki ulusların önderleri onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.
0: İki körün gözleri açılıyor.
1: Eriha'dan ayrılırlarken büyük bir kalabalık İsa'nın ardından gitti. Yol kenarında oturan iki kör, İsa'nın oradan geçmekte olduğunu duyunca "Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı!" diye bağırdılar. Kalabalık onları azarlayarak susturmak istediyse de onlar "Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı!" diyerek daha çok bağırdılar. İsa durup onları çağırdı. "Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Ya Rab, gözlerimiz açılsın!" dediler. İsa onları acıdı, gözlerine dokundu. O anda yeniden görmeye başladılar ve onun ardından gittiler.
0: 21. Bölüm İsa'nın Yeruşalim'e girişi.
1: Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci köyüne geldiklerinde İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara karşınızdaki köye gidin dedi. Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa Rabbin bunlara ihtiyacı var. Hemen geri gönderecek dersiniz. Bu olay peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Siyon kızına deyin ki işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Öğrenciler gidip İsa'nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Eşek de sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar. İsa sıpaya bindi. Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu. Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı. Davutoğluna hozanna, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. En yücelerde hozanna. İsa Yeruşalim'e girdiği zaman bütün kent bu kimdir diyerek çalkandı. Kalabalıklar bu Celilerin Nasra kentinden peygamber İsa'dır diyordu.
0: İsa satıcıları tapınaktan kovuyor.
1: İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi: "Evime dua evi denecek diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz." İsa tapınaktayken kendisine gelen kör ve kötürümleri iyileştirdi. Ne var ki başkâhinlerle din bilginleri onun yarattığı harikaları ve tapınakta Davut oğluna hozanna diye bağıran çocukları görünce öfkelendiler. İsa'ya "Bunların ne söylediğini duyuyor musun?" diye sordular. "Duyuyorum," dedi İsa. "Siz şu sözü hiç okumadınız mı? Küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün." İsa onları bırakıp kentten çıktı. Beytanya'ya dönüp geceyi orada geçirdi.
0: Meyvesiz incir ağacı.
1: İsa sabah erkenden kente dönerken acıkmıştı. Yol kenarında gördüğü bir incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yapraktan başka bir şey bulamayınca ağaca "Artık sonsuza dek sende meyve yetişmesin," dedi. İncir ağacı o anda kurudu. Öğrenciler bunu görünce şaşkına döndüler. "İncir ağacı birdenbire nasıl kurudu?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız, yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsınız. Şu dağa kalk denize atıl derseniz, dediğiniz olacaktır. İmanla dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız."
0: İsa'nın yetkisi.
1: İsa tapınağa girmiş öğretiyordu. Bu sırada başkâhinler ve halkın ileri gelenleri onun yanına gelerek "Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Ben de size bir soru soracağım. Bana yanıt verirseniz ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi nereden geldi? Tanrı'dan mı, insanlardan mı?" Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar. "Tanrı'dan dersek bize öyleyse ona niçin inanmadınız?" diyecek. "Yok, eğer insanlardan dersek halkın tepkisinden korkuyoruz. Çünkü herkes Yahya'yı peygamber sayıyor." İsa'ya "Bilmiyoruz," diye yanıt verdiler. İsa, "Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim," dedi.
0: İki oğul benzetmesi.
1: "Ama şuna ne dersiniz? Bir adamın iki oğlu vardı. Adam birincisine gidip, 'Oğlum, git bugün bağda çalış,' dedi. Oğlu, 'Gitmem,' dedi. Ama sonra pişman olup gitti. Adam ikinci oğluna gidip aynı şeyi söyledi. O, 'Olur efendim,' dedi. Ama gitmedi. İkisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş oldu?" "Birincisi," diye karşılık verdiler. İsa da onlara, "Size doğrusunu söyleyeyim. Vergi görevlileriyle fahişeler Tanrı'nın egemenliğine sizden önce giriyorlar," dedi. "Yahya size doğruluk yolunu göstermeye geldi. Ona inanmadınız. Oysa vergi görevlileriyle fahişeler ona inandılar. Siz bunu gördükten sonra bile pişman olup ona inanmadınız."
0: Bağ kiracıları benzetmesi.
1: Bir benzetme daha dinleyin. Toprak sahibi bir adam bağ dikti. Çevresini çitle çevirdi. Üzüm sıkma çukuru kazdı. Bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Bağ bozumu yaklaşınca üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı. Birini dövdü, birini öldürdü, ötekini de taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi "Oğlumu sayarlar" diyerek bağcılara onu yolladı. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine "Mirasçı bu, gelin onu öldürüp mirasına konalım," dediler. Böylece onu yakaladılar, bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? İsa'ya şu karşılığı verdiler: "Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek. Bağ da ürününü kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak." İsa onlara şunu sordu: "Kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baştaşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. Başkâhinler ve ferisiler İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar. Onu tutuklamak istedilerse de halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk onu peygamber sayıyordu.
0: 22. bölüm. Düğün şöleni benzetmesi.
1: İsa söz alıp onlara yine benzetmelerle şöyle seslendi. Göklerin egemenliği oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Kral şölene davet ettiklerini çağırmak üzere kölelerini gönderdi ama davetliler gelmek istemedi. Kral yine başka kölelerini gönderirken onlara dedi ki davetlilere şunu söyleyeyim. Bakın ben ziyafetimi hazırladım. Sığırlarım, besili hayvanlarım kesildi. Her şey hazır. Buyurun şöleni. Ama davetliler aldırmadılar. Biri tarlasına, biri ticaretine gitti. Öbürleri de kralın kölelerini yakalayıp hırpaladılar ve öldürdüler. Kral öfkelendi. Ordularını gönderip o katilleri yok etti. Kentlerini ateşe verdi. Sonra kölelerine şöyle dedi. Düğün şöleni hazır ama çağırdıklarım buna layık değilmiş. Gidin yol kavşaklarına, kimi bulursanız düğüne çağırın. Böylece köleler yollara döküldü. İyi kötü kimi buldularsa hepsini topladılar. Düğün yeri konuklarla doldu. Kral konukları görmeye geldiğinde orada düğün giysisi giymemiş bir adam gördü. Ona arkadaş düğün giysisi giymeden buraya nasıl girdin diye sorunca adamın dili tutuldu. O zaman kral uşaklarına şunun ellerini ayaklarını bağlayın dışarıya karanlığa atın dedi. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktı. Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler azdı.
0: Sezar'ın hakkı Sezar'a.
1: Bunun üzerine ferisiler çıkıp gittiler. İsa'yı kendi söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla düzen kurdular. Herodes yanlılarıyla birlikte gönderdikleri kendi öğrencileri İsa'ya gelip öğretmenimiz dediler. Senin dürüst biri olduğunu, Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın. Peki söyle bize, sence Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu, değil mi? İsa onların kötü niyetlerini bildiğinden, ''Ey ikiyüzlüler'' dedi. ''Beni neden deniyorsunuz? Vergi öderken kullandığınız parayı gösterin bana.'' Ona bir dinar getirdiler. İsa, ''Bu resim, bu yazı kimin?'' diye sordu. ''Sezar'ın'' dediler. O zaman İsa, ''Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin.'' dedi. Bu sözleri duyunca şaştılar. İsa'yı bırakıp gittiler.
0: Dirilişle ilgili soru.
1: Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler aynı gün İsa'ya gelip şunu sordular. Öğretmenimiz Musa şöyle buyurmuştu. Eğer bir adam çocuk sahibi olmadan ölürse kardeşi onun karısını alsın, soyunu sürdürsün. Aramızda 7 kardeş vardı. İlki evlendi ve öldü. Çocuğu olmadığından karısını kardeşine bıraktı. İkincisi, üçüncüsü, yedincisine kadar hepsine aynı şey oldu. Hepsinden sonra kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bu 7 kardeşten hangisinin karısı olacak? Çünkü hepsi de onunla evlendi. İsa onlara, siz kutsal yazıları ve Tanrı'nın gücünü bilmediğiniz için yanılıyorsunuz diye karşılık verdi. Dirilişten sonra insanlar ne evlenir ne de evlendirilir. Gökteki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Tanrı'nın size bildirdiği şu sözü okumadınız mı? Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısıyım diyor. Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısıdır. Bunları işiten halk onun öğretişine şaşıp kaldı.
0: En büyük buyruk.
1: Ferisiler İsa'nın Sadukileri susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. Onlardan biri bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu. Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrı Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yazanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.
0: Mesih kimin oğlu?
1: Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu: Mesih'le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur? Onlar da Davut'un oğlu dediler. İsa şöyle dedi: o halde nasıl oluyor da Davut ruhtan esinlenerek ondan Rab diye söz ediyor? Şöyle diyor Davut: Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? İsa'ya hiç kimse karşılık veremedi. O günden sonra artık kimse de ona bir şey sormaya cesaret edemedi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Merhabalar sevgili dinleyiciler, burası 103.6 Radyo Light'ta Umut Kadınları programında tekrar sizlerle beraberiz. Yarım saatlik zamanı sizlerle geçireceğimiz için bizler çok mutluyuz. Umuyoruz ki sizler de bu yarım saatlik zamanı bizlerle geçirmekten mutlusunuzdur.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, ben Serap. Programımıza başlamadan önce bize ulaşıp bizlerle görüş ve önerilerinizi, hikayelerinizi paylaşabileceğiniz e-posta adresimizi vermek istiyoruz. Lütfen bir yere not edin. E-mail adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com.
0: Bize ayrıca mektup göndermek isterseniz posta kutusu 5-34350 İstanbul adresine gönderebilirsiniz. Sevgili dostlar, hatırlarsanız geçen programlarımızda sizlerle çocuklarımızda öğrenme zorluğu konusuna değinmiştik. Sizler için bu konuyu biraz daha araştırdık. Çocuklarımızda öğrenme sorunları da pek çok sorun ya da hastalık gibi çok erken fark edilebilir. Genellikle anneler çocukları diğer çocuklardan ya da yaşıtlarından farklı gelişiyorsa fark edebiliyorlar. Bir kısım anne beklemeyi tercih ettiğinden, bir kısmı da nereden yardım alacağını bilemediğinden soruna müdahale gecikiyor. Böylece çok değerli zaman kaybedilmiş oluyor. Öğrenme sorunlarını erken yaşta tanımada ve müdahalede okul öncesi eğitim veren kurumlarda çalışan eğitimcilerin ve çocuk doktorlarının çok önemli rolleri vardır. Fakat yapılan araştırmalar ve deneyimler gösteriyor ki özel öğrenme güçlükleri konusu yeterince bilinmediği için gerek anneler, gerekse eğitimciler, gerekse doktorlar tarafından sorun erken fark edilse de gereken değerlendirme ve müdahale zamanında yapılamıyor.
1: Çocuğunun öğrenme güçlüğü çektiğini görmek bir anne için çok zor olduğunu düşünüyorum. Sıkıntılı zamanlardan söz açılmışken Semire, sana bir şey sorabilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Bir şeyi öğrenemediğinde düş kırıklığı yaşadın mı hiç?
0: Evet, çok yaşadım. Özellikle küçükken, şimdi daha az yaşıyorum ama mesela sağ ve solumu çok karıştırırdım ben küçükken ve çok üzülürdüm bunu bir türlü öğrenemiyorum diye. Hatta bazen böyle sokaklarda işte sağım mıydı, solum muydu ya da birine tarif ederken sağımı ve solumu karıştırabiliyorum. Bu yüzden hayal kırıklığı yaşadığım zamanlar oldu tabii ki.
1: Sen bunu anlatırken benim de aklıma geldi. Ben de bir şey okurken kendimden kelime ekleme gibi bir sorun yaşamıştım. Sayfada yazılı olanı okuyacağım yere kendimden bir şeyler uydurarak okurdum.
0: Seninki de değişik bir yöntemmiş. Bir yetişkin olarak bile bazen zorlandığımız benzeri durumlar olabiliyor. Senin gibi ya da benim gibi çok çabuk uydurabiliyoruz ya da hiç alakasız bir şey söyleyebiliyoruz. Ya da benim gibi sağını solunu karıştırabilen insanlar mutlaka ki aramızda vardır. Ama bir de kişi bu gibi basit sorunların üstesinden gelmeyi asla öğrenemiyorsa o zaman ne olur? Uyum sağlayamadığını düşündüğü için cesareti kırılır. Benim uzun zaman böyle olmuştu. Ama sonradan büyüdükçe kendi kendime hayır ben daha iyi yapabilirim, unutmayabilirim, karıştırmayabilirim diye kendimi motive etmiştim. Ama herkes aynı olacak diye bir şey yok. Davranışları olumsuz etkilenebilir insanların, özellikle çocukların ve hatta psikolojileri bile bozulabilir diye düşünüyorum.
1: Bu kişilerde öğrenme bozukluğu olabiliyor. Hatta belki sizin de öğrenme bozukluğunuz olabilir. Bugün sizlerle bazılarımızın yaşadığı bu sorun hakkında yararlı ve umut verici bilgileri paylaşacağız.
0: Yaşamanızın şu anki koşulların üstüne çıkabilmeyi ister miydiniz? Bir kuş gibi kanatlanıp uçamazsınız. Ama iman kanatları takıp yükselebilirsiniz. Bunu nasıl olabileceğini ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız.
1: Önceki haftalarda öğrenme bozukluğu konusunu ele almış ve bu sorunu yaşayan kişilere yardım edebileceğimiz bazı yollardan söz etmiştik. Öğrenim bozukluğu olan kişilerin dünyayı algılama biçimlerinin farklı olduğunu, farklı bir bakış açısına sahip olduklarını söylemiştik. Bu kişiler bazen her şeyi diğerlerinden farklı görürler, bazen de diğerlerinden farklı davranırlar. Ayrıca öğrenme bozukluğunun yaşamın çok farklı alanlarını etkilediğini, görülen ve işitilen şeylerin unutulmasından atılan topu yakalayamamaya ve kendi adını hecelememeye kadar farklı biçimlerde ortaya çıkabileceğini öğrendik. Bugün öğrenme bozukluğunun etkilediği diğer iki alandan ve yararlı olabilecek bazı alıştırmalardan söz ederek konuyu sonlandırmak istiyoruz. Ayrıca sizi yüreklendirecek sözlere de yer vereceğiz.
0: Sevgili anneler ve babalar, eğer şu an bizleri dinliyorsanız ve küçük çocuklarınız varsa, yetişkin çocuklarınız varsa, bu öğrenme bozukluğunun çocuklarınıza olup olmadığını biraz dikkat ederek keşfedebilirsiniz ve bunu unutmayalım ki her zaman için erken teşhis, erken tedavi demektir. Sağını solundan, yukarıyı aşağıdan, alttakini üsttekinden ayırt edemeyen birine hiç rastladınız mı? Küçük çocuklar genellikle sağ ve solu öğrenmekte tıpkı benim gibi güçlük çekerler. Ancak bu durum ileri yaşlarda da devam ederse gerçek bir soruna dönüşebilir. Dediğim gibi ben kendime dikkat ederek ve bu sorunun üstesinden gelmeyi başardım ama herkes bu şekilde olacak demek değil. Bu sorunu yaşayanlar yön tarif etmekte, tıpkı benim gibi tekrar, ve anlamakta oldukça zorlanırlar. Bildikleri yerlerden uzaklaştıklarında kafaları karışır. Çevrelerinde gördükleri şeylerin yerleri de onlara şaşkınlık yaratır. Yön sorunu olan kişiler yazıları ya da resimleri sayfanın tek bir köşesine sıkıştırır. Ayrıca kişisel alan kavramını anlayamazlar. Örneğin, kolunuzu çok sıkıca sarabilir ya da konuşurken size gereğinden fazla yaklaşabilirler. Çocuğa sağını ve solunu öğretmek için elini bir kağıdın üzerine koyup kenarlarından çizin. Bu çizimi her iki eliyle karıştırmamasını isteyin. Hangi açıdan benzerler, hangi açıdan farklılar söylemesini isteyin. Çocuk okul çağındaysa yazı yazdığı elinin koluna takması için ona bir bileklik alabilirsiniz. Ayrıca varsa bir doğum lekesi, bir beni ya da bir yara izini referans noktası olarak kullanmasını ona öğretebilirsiniz. Çocuğa hangisi sağ elin, hangisi sol elin diye sorun ve bunu nasıl bildiğini açıklamasını isteyin. Ayrıca gündelik işleri sağ ve sol elini kullandığı bir oyuna dönüştürebilirsiniz. Hayal gücünüzü kullanın sevgili anneler ve babalar. Bu oyunun farklı bir versiyonu da yakın, uzak ya da altında, üstünde olabilir. Konuşurken insanlara aşırı yaklaşan ya da onlara dokunan birine yardımcı olmak için onu belli belirsiz bir işaretle uyandırabilirsiniz. Örneğin, hafifçe öksürerek konuştuğu kişinin özel alanına girmemesi ve ona dokunmaması gerektiğini hatırlatabilirsiniz.
1: Öğrenme bozukluğu görülen diğer bir durumsa hiperaktivite ya da dikkat süresi kısalığı adıyla tanımlanır. Yerinde duramayan biriyle hepimiz karşılaşmışızdır. Üzerinden adeta enerji fışkırır. Onu izlemek bile bizi yorar. Bu kişilerin dikkat süresi bazen son derece kısa olabilir. Bir konudan diğerine atlarlar, sonra yeniden başa dönerler. Bu arada hiçbir sözlerini bitiremezler. Bazen ellerini kontrol edemiyormuş gibi görünürler. İnsanlar dahil gördükleri her şeye elle dokunmaya eğilimlidirler. Bu kişiler bir hekim tarafından muayene edilmesi onun için iyi olacaktır. Bu iki durum birlikte görüldüğünde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olabilir. Bu durum kendi başına görülebildiği gibi hiperaktivite bozukluğu tıp hekimi tarafından teşhis edilmesi gereken tıbbi bir durumdur. Bu konuyu hekimle ayrıntılı olarak konuşmalı ve çocuğunuz için en iyi olanı belirlemelisiniz. Tabii en ideali çocuğun ilaç tedavisine gerek kalmadan davranışlarını değiştirmesine yardımcı olmaktır. Bu gerçekten üzerinde düşünülmesi, dua edilmesi ve aile içinde uzlaşılması gereken bir konudur.
0: Serap, bunları konuşurken aklıma geldi de aslında çocukların bir kısmı gerçekten fazla hareketli ve senin de dediğin gibi yerlerinde duramıyorlar. Yani öğrenme bozukluğunun çocukta olup olmadığını anlamak gerçekten çok önemli. Yani çok hassas bir durum diye düşünüyorum. Çocukta bunu ayırt etmek anne ve babaların görevi ve onlara büyük bir iş düşüyor diye düşünüyorum. Yani çocukta dikkat bozukluğu olmayabilir. Çocuk hareketlidir ve yani birçok şey düşünür çocuk aynı anda. Mesela benim yeğenim var ve gerçekten her yere koşabiliyor aynı anda. Birkaç şey söyleyebiliyor, o kadar hiperaktif ki, ama bu bizim de konuştuğumuz gibi öğrenme bozukluğu hastalığı olmayabilir. Bu iki şeyi ayırt etmek önemli diye düşünüyorum. Biliyorsun çocuklar, sen de çocukların var, çok hareketli olabiliyorlar. Mesela senin oğlunun ben koltukların üzerinde atladığını bilirim.
1: Fazla enerjiyle doldukları için atmaları gerekiyor. Onu da evin içinde koltukların üstünden atlayarak gidermeye çalışıyorlar. Ve dediğin gibi yani bir anne olarak şunu gözlemledim. Bu şekilde aşırı hiperaktivite gösteren çocuklar ayrı bir ilgiye ihtiyaçları var. Yani anne ve babanın onlar için kesinlikle özel bir zaman ayırmaları ve onlarla etkinlikler, daha fazla etkinlikler düzenlemesi gerekiyor. Ya da onlar için bu konuda eğitim, özel eğitim veren yerler var.
0: Evet. Oradan yardım alabilirler.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evde çocuğumuzla yapabileceğimiz şeyler de olabilir diye düşünüyorum. Mesela çocuğa yerinde sakin oturmayı öğretmek için annenin yapabileceği birkaç şey var diye düşünüyorum. Çocukla birlikte mesela yere oturmak. Çocuklara şey deriz, otur oraya. Ve çocuklar bunu yapmak istemiyorlar. Ama annenin bunu yaptığını gördüğünde o daha çok yapmak isteyecek diye düşünüyorum. Çocuğuyla birlikte anne yere oturmalı, kollarınızı ve bacaklarınızı kavuşturmalı ve bu durumdayken birlikte müzik dinleyebilir anne çocuğuyla. Ve gevşeyebilir, rahatlayabilir. Çocuğuna kitap okumak için masaya oturduğunda öykü bitene kadar yerinden kalkmaması için onu teşvik edebiliriz çocuğumuzu. önce kısa kısa öykülerle başlayabiliriz. Yani çocuklarımız çok uzun bir şeyi çok durarak dinlemek istemiyor biliyorlar. Yani ben birçok çocukta bunu görüyorum. Mama sandalyesine oturuyor ve oturmak istemiyor. Gerçekten bunu disiplin etmek, bunu öğretmek çok önemli diye düşünüyorum ama kısa kısa şeylerle çocuklarımızı alıştırabiliriz. Kısa öykülerle başlayıp zamanla daha uzun öykülere geçilebilir. Hiperaktif çocuklar çevrelerine rahatsızlık verdiklerinin genellikle farkında olmazlar. Hareketlidir ve ona göre yanlış bir şey yoktur. Ona göre sıkılıyordur ve bunu yapmak istiyordur. Aslında uslu çocuk olmaya çalışırlar ama bedenlerini kontrol etmek onlar için çok zordur.
1: Kesinlikle.
0: Bu durumu ebeveynlerin ve diğer kardeşlerin anlaması ve çocuğu suçlamaması çok önemlidir. Eğer birine sürekli olarak kötü olduğunu söylerseniz o da kendisini kötü zanneder ve ona göre davranmaya başlar. Disiplin şarttır ancak olumsuz cezalardan kaçınılması gerekir. Çocuğun iyi davranışlarını ödüllendirmek de çok önemlidir. İnsanlar ödüllendirilen bir hareketi tekrarlama eğilimini gösterirler. Burada rüşvet vermekten ya da usluluk satın almaktan söz etmiyoruz sevgili anneler ve babalar. Bunu sakın karıştırmayın. Tabii ki çocuğun istediği bir oyuncak uzun vadeli bir ödüllendirme biçimi olabilir. Yine de en iyi ödüller sarılmak, gülümsemek, övgü sözcükleri gibi parayla satın alınmayanlardır. Seninle övünüyorum. Bu işi çok güzel becerdin. Bugün bana gerçekten çok yardımcı oldun gibi sözler kesinlikle çocuğumuzu bir oyuncaktan, diğer farklı şeylerden çok çok mutlu edecek diye düşünüyorum. Çocuğunuzun güçlü yönlerini bilmeniz ve bunlara değer vermeniz çok önemlidir. Eğer çocuk bunu fark ederse ve sizden yeterince olumlu ilgi görürse yaramazlık ederek dikkatinizi çekmesine gerek kalmayacaktır. Birçok çocuğun yaramazlık yapmasının en büyük nedeni aslında dikkat çekmek değil midir?
1: Kesinlikle.
0: Annesini ve babasına ben buradayım ve benimle ilgilenmenizi istiyorum demek değil midir? Biz de bu çocukluk evrelerini geçirdik ve ben de yapardım.
1: Ve hala da yapıyoruz bazen.
0: Hala da yapıyoruz. Çünkü büyümeyen çocuklarız bazen.
1: Evet, iyi davranışla ya da usta olmakla da neyi kastettiğinizi açıkça onlara anlatın. Yani çocuğun bunu anlamasını sağlayın. Nasıl anlayacak? Onun yaşına inebilirsiniz. Bir büyük gibi konuşursanız ya da kendi yaşıtınız gibi konuşursanız bunu anlamayacak. Onun yaşıtına inmeye çalışın. Mimikleriniz, sevginiz ve onlara örnekler vererek açıklayın.
0: Değil mi? Anlamayabiliyorlar çocuklar. Yani uslu olmak ne demek?
1: Kesinlikle.
0: Yani söylüyoruz ama dur sabırlı ol ya da uslu ol. Bunu biraz açmak lazım. Yani bir anne olarak nasıl sen yapıyorsun çocuklarına?
1: Bunu tabii onlara anlatmak çok zor. Oturup düşünmek gerekiyor. Biz de hayal gücümüzü kullanmamız lazım. Nasıl anlatabiliriz? Kendi çocukluğumuza inmemiz gerekiyor. Ne yapmak lazım?
0: Örnekler vermek lazım dedin. Örneklememiz gerekiyor. Mesela şey diyebilir miyiz? Yani odanı toparladığında sen uslu bir çocuk oluyorsun gibi.
1: Taklit yapabiliriz. Mesela onlar gibi yapabiliriz. Oyun şeklinde onlara anlatabiliriz. Evet, odaları toplama konusunda. Toplamak istemiyor. Çok dağınık, çok büyük bir iş gibi görebilir. Ama bizim davranışımız, anne ve babanın davranışı onlar için çok etkilidir. Anne baba nasıl söylüyor, nasıl istiyor, bu çok önemli. Ne yapacağız? İlk olarak onlarla birlikte toplamamız gerekiyor oyuncakları. Ve örneğin siz çocuk olun, o da anne olsun. Böylelikle çocuğunuza nasıl davranması istediğinizi gösterebilirsiniz. Çocuk ondan neler beklediğinizi açıkça bilmelidir. Cezalandırmak gerektiğinde bunun yaramazlığın doğal bir sonucuymuş gibi olmasına özen gösterin. Bir örnek daha vermek gerekirse, eğer çocuk duvara bir şey çizerse, bunun en mantıklı cezası çocuğa duvarı temizlettirmek olacaktır. Her cezanın mutlaka ağır olması gerekmez. En iyileri son derece yaratıcı olabilir. Sürenin kısıtlı olması nedeniyle öğrenme bozukluğu hakkında ancak birkaç noktaya değinme fırsatını bulabildik. Amacımız bu tür sorunları anlamanıza yardımcı olmak, siz ya da bir yakınınız ya da arkadaşınız bu gibi sorunlarla karşı karşıyaysa ona yardımcı olmanızdır. Şimdi kısa bir müzik aramız var. Aradan sonra Umut Kadınları programımız kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra Umut Kadınları programımız ikinci bölümüyle devam ediyor. İlk bölümümüzde sizlerle birkaç kez programlarımızda değindiğimiz, üzerinde durduğumuz bir konuyu son olarak ele aldık. Konumuz öğrenme bozukluğuydu. Umuyoruz ki siz anneler ve babalar için faydalı olmuştur. Programın başında da söylemiştik. Belki de öğrenme bozukluğunu ilk defa duydunuz. Belki hamilesiniz ve bebek bekliyorsunuz. Öğrenme bozukluğunun nedenlerini şimdi daha da iyi biliyorsunuz. Kendi çocuğunuzda veya etrafınızdaki çocuklarda bu belirtileri gördüğünüzde eminim daha duyarlı davranacaksınızdır. Şunu unutmayalım, az önce dediğim gibi erken teşhis her zaman hayat kurtarır ve daha ciddi hastalıkların önünü keser.
1: Durumunuz ne olursa olsun sizi yüreklendirmek istiyoruz. Daima bir umut vardır. Şimdi ise geldik programımızın ikinci bölümüne. İkinci bölümümüzde bir çocuk gibi olmanın yaşamımızda nasıl devrim yaratabileceğine birlikte bakmak istiyoruz. Çocukları izlemeye bayılırım. Onları oyun oynarken ve bir şeyler öğrenirken görmeyi severim. Onların sesini duymayı severim. İlgilendikleri konularda konuşmalarını ve soru sormalarına ise bayılırım. Bunun nedeni belki de ben küçükken büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sorduklarında anaokulu öğretmeni olmak istiyorum diye yanıtlamamdır. Çocukların öğrendiğini ve geliştiğini görmek benim için bir zevk. Onların öğrenme ve gelişme sürecinde rol almak büyük bir ayrıcalık. Çocuğunuz okula başladığında zorluk çektiği alanlarda ve yeni ortama alışmasında yardımcı olmanız çok güzel. Her çocuk eşsizdir, her çocuk farklıdır. Gelişmesi farklı hızda ve farklı biçimde gerçekleşir. Tanrı kendi sözü olan kutsal kitapta çocuklar hakkında pek çok şey bildirir. Mezmurlar 127. bölümde Tanrı, "Çocuklar Rabbin verdiği bir armağandır" diye yazılıdır. Ayrıca çocuğa nasıl davranmamız gerektiğine dair birçok şey bildirir. İsa Mesih çocuklara nasıl davranmamız gerektiğini kendi hareketleriyle göstermiştir.
0: Ayrıca Markos 10. bölümde İsa'nın çocukları nasıl kutsadığını okuruz. Bu arada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki öğrenciler onları azarladılar. 14 ve 16. ayette İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine "Bırakın, çocuklar bana gelsin" dedi. "Onlara engel olmayın, çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir." Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez. Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı.
1: İsa'nın öğrencileri çocukların İsa için ne kadar önemli olduğunu anlayamamıştı. Çocukların İsa'yı rahatsız etmesine engel olmakla doğru bir şey yaptıklarını sanıyorlardı. Bizler de bazen genellikle küçük çocukları böyle görürüz. Zaman harcayacak kadar önemli olmadıklarını düşünür, onları sıkıntı veren varlıklar olarak görebiliriz. Oysa İsa, öğrencilerinin çocuklara nasıl davrandığını görünce kızdı ve iki önemli şey söyledi. Birinci olarak, "Bırakın çocuklar bana gelsin" dedi. İkinci olarak, "Onlara engel olmayın" dedi. Sonra da konuşmasında çocukları örnek gösterdi. Tanrı'nın egemenliğinin böylelerinin olduğunu açıkladı. Çocuklar çabuk inanırlar. Her söylediğinize sualsiz güvenirler. Bu yüzden küçük çocuklara söylediğimiz şeylere dikkat etmeliyiz. Bize olan güvenlerini zedelememeliyiz. İsa sözlerine, Tanrı'nın egemenliğine girmenin tek yolunun bir çocuğunki gibi saf bir imana sahip olmak olduğunu vurgulayarak devam etti. Ardından çocukları kucağına aldı ve onları kutsadı. O andan itibaren İsa'nın öğrencilerinin çocuklara farklı bir gözle bakmaya başladığına eminim. İsa hem sözleriyle hem de davranışlarıyla çocukların ne kadar çok değer verdiğini göstermiş oldu.
0: Ne kadar güzel değil mi? Bir başka olayda öğrenciler kendi aralarında göklerin egemenliğinde kimin en büyük olacağını tartışıyorlardı. İsa yine küçük

0: onların ne kadar özel olduğu hakkında. Tanrı bu küçükleri bize emanet etti. Onlara her açıdan, fiziksel, duygusal ve ruhsal açıdan bakmakla sorumluyuz. Tanrı bizden bunu bekler. Tanrı çocukların yetiştirilmesine dair biz anne ve babalar için belirgin talimatlar vermiştir. Kutsal kitapta yer alan bildirilerden bazılarını sizinle paylaşmak istiyoruz. Süleyman'ın Özdeyişleri 22. bölüm 6. ayette "Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir. Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz. Çocukları istikrarla eğitirsek aldıkları eğitim yaşamları boyu onları etkileyecektir."
1: Birçok anne ve babalar çocukları büyüyüp kendi yuvalarını kurduğunda bile onlarla ilgilenir. Onları küçükken olduğu gibi sever. Çünkü anne ve baba onlara karşı sorumluluğu hala devam eder. Büyük baba ve büyük anne olmanın ne kadar özel bir yanı vardır. Gelecek kuşağı oluşturan çocuklarla kurulan bu özel ilişkinin ne demek olduğunu büyük baba ve büyük anne olana dek anlayamayız. Bu konu Kutsal Kitap'ta Özdeyişler 17. bölüm 6. ayetinde şöyle teyit edilir. Torunlar yaşların tacıdır. Çocukların övüncü anne babalardır. Bunun getirdiği bir sorumluluk da vardır. Yasanın tekrarı 4. bölüm 9. ayette şöyle yazılıdır. Ancak gördüklerimizi unutmamaya, yaşamınız boyunca aklınızdan çıkarmamaya dikkat edin ve uyanık olun. Bunları çocuklarınıza, torunlarınıza anlatın.
0: Semire, ben buradan başka bir konuya geçmek istiyorum. Aslında bazen anneler olarak ve çocuklarımıza kendi arzularımızı ve tasarılarımızı benimsetmeye çalışırız. Hı hı. Doktor, avukat ya da bankacı olup iyi bir yaşam standardına sahip olmalarını ve bu amaçla derslerine çok iyi çalışmalarını ve yaşamda çok başarılı olmalarını bekleriz. Böylelikle 30 yaşına gelmeden güzel bir evi, arabası olacağını söyleriz. Ayrıca onlar için büyük bir fedakarlık etmiş ve onlara yıllarca bakmış olduğumuz için yaşlandığımızda bize bakmaları gerektiğini de söyleriz. Değil mi? Böyle büyüdük.
1: Kesinlikle katılıyorum. Sevgili dostlar, zamanımız kısıtlı olduğu için programımızı toparlamak zorundayız. Belki de bazı durumlarda çocuklarımızı yeterince iyi yetiştirmediğinizi ya da onlarla yeteri kadar ilgilenmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Hatta bazen onlara karşı sabırsız da davranmış olabilirsiniz. Ama unutmayalım ki bu yaşamda yalnız değiliz. Kendimizi yalnız ya da yaşamın zorlukları, kaygıları ve yükleri altında ezilmiş hissettiğimizde Rabbin bize yardım etmek için istekli olduğunu hatırlayalım. Öyle ki biz ondan dilediğimizde bizi cevapsız bırakmayacaktır. O bizim sesimizi duyar ve yardımı bizden uzak değildir. Bir anne olarak nelere gereksinim duyduğunuzu bilir. Kutsal yazılarda Tanrı her durumda iyilik için etkindir diye yazılmıştır. Bu yüzden çocuğunuzu yetiştirirken ihtiyaç duyduğunuz yol gösterimini, desteği Rab'den alabilirsiniz.
0: Evet sevgili dostlar, bugünkü süremizin sonuna geldik. Programımızın sizler için yararlı olduğunu ümit ederim. Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimizi tekrar etmek istiyoruz. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com.
1: Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bize ayrıca mektup göndermek isterseniz posta kutusu 5-34350 İstanbul adresine gönderebilirsiniz. Bir başka Umut Kadınları'nda görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Çoğumuz formda değiliz ve bir atletizm yarışmasında kendimizi gösterebilmemiz için bir mucize gerekir. Bizi cennete giden yola sokabilmek içinse başka türden bir mucize gerekir. Bizim gösterebileceğimiz bütün çabaların toplamı bizi cennet yönüne doğru bir santim bile ileri götürmez. İsa bize yeniden doğmamız gerektiğini söyledi. Kazanmak için koşmak programında bugünkü başlığımız budur. Bizimle kal. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Şimdi onun Kazanmak İçin Koşmak adlı öğretişini dinleyeceğiz. Bugün Pastor Lutzer'ın Sonsuzluğu Tanrı ile Geçireceğimizden Nasıl Emin Oluruz adlı öğretiş dizisine devam edeceğiz. Yeniden doğmakla ilgili ihtiyacımız olan mucize adlı mesajımıza bugün başlıyoruz.
2: Tanrı'ya götüren yol özel bir ilişkidir, yani Tanrı'nın yoludur. Bunu en iyi açıklayacak olan kişi Nikodim'dir. Kutsal kitabını almanı ve Yuhanna'nın müjdesinden 3. bölümü açmanı istiyorum. Nikodim'le İsa, kutsal kitabın en bilinen öykülerinden biridir. Nikodim kimdir? Kutsal kitap onun üst düzey bir önder olduğunu söylüyor. Yahudilerin önderlerinden biriydi. Ferisiydi ve yüksek kurulun üyelerinden biriydi. Orada bir konuma sahipti. Bu da onun en yüksek Yahudi mahkemesinde yer aldığını gösterir. Bir ferisi olarak da yasanın titiz bir uygulayıcısıydı. Burada katılıktan ve kesinlikten söz ediyoruz. Bu çoğumuzu delirtmeye yeterdi ama onlar yasaya harfiyen uymak konusunda oldukça gayretliydi. İsa'nın söylediği bazı olumsuz sözler nedeniyle onlar hakkında olumsuz bir görüşe sahip olabiliriz. Buna karşın büyük olasılıkla o zamanlardaki en iyi insanlar onlardı. Bahçelerinden meyve çalmadığın sürece muhtemelen iyi komşular olurlardı. Böyle insanlardı. İsa'nın yanına gece gitti. Ama neden gece gitti? Gündüz görülmekten korktuğu için olabilir. Yuhanna'nın müjdesi bu aydınlık karanlık motifini çok güzel işler. Örneğin tam burada İsa 19. ayette şöyle diyor. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Böylece İsa karanlıktaki insanlar hakkında konuşurken Nikodim geldi. Bu aslında Nikodim'in yüreğini simgeliyordu. Ama geldi ve iyi ki de geldi. Rabbi, senin Tanrı'ndan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz diyerek sözlerine başladı. Nikodim'e hakkını verelim. İsa'nın Tanrı'dan geldiğini kabul etmişti. Aslında İsa Nikodim'in söylediklerine doğrudan cevap vermiyor, konunun en can alıcı noktasından başlıyor. Bunu çok seviyorum. Hiç lafı dolandırmıyor ve hemen konunun özüne gelip 3. ayette Nikodim'e sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez diyor. Grekçe metin aslında yukarıdan doğmak diyor. Tanrı'nın egemenliğini göremez. Yeniden doğmak ne demektir? Tanrı'nın bir mucize yaparak kendi özünü bize aktardığı anlamına gelir. Bu, Tanrı'nın özüne dahil olarak Tanrı'yla bir olduğumuz anlamına gelmez. Tanrı'nın bizim içimizde bir mucize yapmasıyla göksel bir ailenin üyeleri olarak yeniden doğduğumuz anlamına gelir. Dünyasal ailene doğdun. Bu seni insan soyunun bir üyesi yapar. Göksel ailenin bir üyesi olmak için de yeniden doğarız. Daha iyi anlamak için bahçede Tanrı'ya itaatsizlik eden Adem ve Havva'yı hatırlayalım. Tanrı, ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme, çünkü ondan yediğin gün kesin ölürsün dedi. Ama ölmediler değil mi? Ağacın meyvesinden yediler, sonra çevrede dolaştılar, güneş hala parlıyordu, hala birbirleriyle konuşabiliyorlardı. Hatta bahçeden çıktılar bile, yani ölmediler. Tabii ki öldüler. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Ruhsal olarak öldüler. Tanrı'yla olan ilişkileri koptu. Günah karanlığına adım attılar. Sanki yanan bir lamban varmış ama biri gelip fişi çekmiş ve ışık sönmüş gibi. Ve o zamandan bu yana İsa'nın dediği gibi insanlar ışıktan çok karanlığı sevdiler ve hep tökezlediler. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında kötülerin tökezlediği ama neden tökezlediklerini bilmedikleri yazar. Bu yolu, şu yolu, o yolu denerler ama her zaman bir anlamsızlık ve boşluk duygularıyla sonuçlanır. Şimdi Nikodim teolojiyi bilen ama Tanrı'yı tanımayan bir adamdı. Onda din vardı ama gerçeklik yoktu. Hala karanlıktaydı. Yeniden doğuş fişi tekrar takar ve bir kez daha Tanrı ile bağlantı kurarız. Arındık ve Tanrı'nın ailesinin bir üyesi olduk. Böylece Tanrı bizim için tekrar gerçek oldu. Bu nedenle İsa bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez dedi. Nikodim bunu anlamadı. O İsrail'in önderlerinden biriydi. Onun bunu anlaması gerekirdi ama bazen dindar insanların da yanlış anlaması mümkündür. Aklına gelen tek şey doğal doğumdur ve 4. ayette şöyle der. Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine 2. kez girip doğabilir mi? Yeniden nasıl doğabilirim diye düşünüyordu. Sonra İsa 5. ayette bu soruyu cevaplar. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. İsa ne demek istiyor? Ruhtan doğan ruhtur sözlerinden anlayabiliriz. Bence bu bizim için nettir. Ancak İsa su sözcüğünü de kullanır. Bazı insanlar bu su sözcüğünü çok sever. Çünkü nerede görürlerse görsünler bu sözcüğü vaftiz olarak yorumlamaya bayılırlar. Ben İsa'nın su sözcüğünü kullanırken aklında vaftiz olmadığından eminim. Öncelikle su sözcüğü başka bir referans verilmeden tek başına kullanıldığında hiçbir zaman vaftiz anlamı içermez. Yeni antlaşmada vaftiz etmek için sudan söz edebilir ama hiçbir zaman yalnızca su sözcüğünü kullanmaz. İkincisi, Nikodim bunu hiçbir şekilde vaftiz olarak anlayamazdı. Çünkü vaftiz henüz Mesih tarafından kullanılmaya başlanmamıştı. Nikodim bunu nasıl anlayabilirdi? Yahudi bir önder ve eski antlaşma tomarlarını titizlikle inceleyen bir uzman olarak Hezekiel 36'yı düşünebilirdi. Burada üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım der. Yeniden doğma eski antlaşmada burada geçer. Gördüğün gibi su, kutsal ruhtan söz etmenin bir başka yoludur. Bunun için şu şekilde tercüme edebiliriz. Bir kimse sudan doğmadıkça, yani ruhtan doğmadıkça, Tanrı'nın egemenliğine giremez. Tanrı'nın yüreğimizde yaptığı mucize bir arınma mucizesidir ve bir değişim mucizesidir. İsa ona sudan doğmadığın sürece, arınıp dönüşmediğin sürece Tanrı'nın egemenliğine giremezsin dedi. Arkadaşlar, benim bugünkü girişim bu. Şimdi yapmak istediğimiz bazılarının yaşadığı, bazılarınsa henüz yaşamadığı Tanrı'nın bu muhteşem mucizesinin 3 özelliğine bakmaktır. Hadi bu özelliklere birlikte bakalım. Öncelikle bu mucizenin babanın işi olduğunu bilmeni isterim. Babanın çocuk sahibi olmasıdır. Fiziksel olarak doğmak için yumurta ve sperm bir araya gelir ve bu yaşamı oluşturur. Aynı şekilde baba da çocuk sahibi olurken 2 araç kullanır. Öncelikle baba olan kutsal ruh vardır. Tanrı'ya 3 kişiden oluşan bir bütün olarak bakıldığı için kutsal ruh da Tanrı'nın bir üyesidir. İkincisi Tanrı sözünü, Tanrı gerçeğini kullanır. Bu da insan yüreğini tetikler ve yeni doğuş mucizesi meydana gelir. Peki Tanrı sözünü neden dahil ediyorsun diye soranlar olabilir. 1. Petrus 1. bölüm 23. ayet şöyle der. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Şimdi bunu açıklığa kavuşturalım. Bedensel olarak doğduğumuzda bozulmayan değil, bozulan bir tohumdan doğarız. Yani bu ayet aslında şunu söylüyor. Doğru bir şekilde aktarayım. Çünkü bozulmayan değil, bozulan bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Tanrı konuşur. Tanrı sözü aracılığıyla konuşmuştur. Tanrı sözünü ve kutsal ruhu alır ve bu ikisi Tanrı'nın yeniden doğuş mucizesini üretir. Ancak kutsal kitap bizim Tanrı'dan doğduğumuzu söyler. Bizim doğmamızı sağlayan Tanrı'dır. Bu babanın işidir. Bunun yalnızca babanın işi olduğunu vurgulayarak biraz daha açıklayabilirim. Bu Tanrı'nın bir insanın aracılığı olmadan bizim yardımımızdan bağımsız olarak gerçekleştirdiği bir mucizedir. Bu insanların yardımı olmadan Tanrı tarafından gerçekleştirilen bir mucizedir. Bu olduğunda içimizde daha önce bulunmayan bir şeyin bulunduğunu fark ederiz. Bu yeni bir benliktir. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Bunun yalnızca Tanrı tarafından yapılabileceğini vurgulamamızın nedeni, yaratılış sürecinde biz Tanrı'ya yardım etmeyiz, öyle değil mi? Tanrı dünyayı yaratmaya karar verdiğinde bizim yardımımıza ihtiyaç duymadı. Meleklerin yardımına da ihtiyaç duymadı. Yalnız başına yaptı. Yaratmak, yani bir şeyi yoktan var etmek. Tanrı'nın yaptığı budur. Biz de onun mucizesinden yararlananlar olarak tabii ki sürecin bir parçasıyız. Aynı zamanda Tanrı'nın sevgi dolu elinden gelen bir armağan olduğuna inanmak da bizim sorumluluğumuzdur. Ama sonuç mucizedir. O bizi değiştirir ve tabii ki o aslında bizi göndermez, öyle değil mi? O bizi sarıp sarmalar. Ve bu mucizenin sonucu olarak yeniden doğmadan asla sahip olamayacağımız arzulara sahip oluruz. Yeni doğmuş bebekler gibi hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin. Bu arzu nereden geliyor? Bu ve benzer arzular yeniden doğuş sayesinde aldığımız Tanrı'nın armağanıdır.
3: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun öğretiş dizimizin İhtiyacımız Olan Mucize adlı 4. mesajını dinledin. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
4: Sonsuz bir hayat.
5: Gerçeği tanıt.
6: Radio Light.
4: 103.6.
6: 103.6 FM.
4: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hayatımızda ufak tefek bir şeyleri değiştirerek, farkındalık oluşturarak, denge sağlayarak, bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Özellikle gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve genç nesli yetiştirenler. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugünkü konumuz aslında gayet önemli. Nedir bugünkü konumuz?
1: Bugünkü konumuz zihinsel sağlığımızı nasıl geliştiririz? Bunun üzerine konuşacağız.
0: Peki sen o zaman o güzel girişlerinden yap, sonra da üzerine konuşalım.
1: Evet, hatırlarsanız sağlık konusunu anlatırken sağlığın fiziksel ve ruhsal boyutlarından ibaret olmadığından söz etmiştik. Bugün zihinsel sağlığımızı nasıl geliştirebileceğimizden söz edeceğiz aslında.
0: Evet. Tamam, hemen sorularınla başlamak ister
1: hemen
0: misin?
1: Hemen başlamak isterim tabii
0: evet,
1: ki.
0: Evet, sonra süremiz yetmiyor çünkü. Buyurunuz evet. Efendim.
1: Psikolojik olarak sağlıkla zihinsel sağlık aynı şeyler mi?
0: Tabii ki de değil. Zaten sen böyle bir soru soruyorsan değildir ki soruyorsundur. Evet. Ruhsal sağlığımız evet duygusal anlamdaki dengemizle alakalı ama zihinsel sağlığımız daha çok bir şeye odaklanabilmek, kısa sürede daha verimli işler çıkarabilmek. Hani bazen şöyle bir şey vardır, ne bileyim öğretmenlerimiz mesela okuldayken bir şeyler anlatır. Bazen onu o derste anlarız, müthiş şekilde odaklanabiliriz. Ya da işte soru çözüyoruzdur, o ne kadar hızlı çözüyoruz, hemen okuduğumuzu anlayabiliyoruz. Kitap okurken ya da işte paragraf sorularını vesaire çözerken ya da eğer işte çalışıyorsak bize bir şeyler anlatılıyordur ve ne istendiğini çok rahat bir şekilde anlarız. Ve gayet de böyle kolay bir şekilde çözümler üretebiliriz, fikirler bulabiliriz. İşte bir proje vardır, onunla alakalı yaratıcı bir fikir bulmamız gerekiyordur. Hop şıp diye aklımıza geliverir vesaire. İşte bunlar bizim aslında zihinsel olarak sağlıklı olduğumuz dönemlerdir.
1: Evet.
0: Zihinsel sağlık daha odaklanmayla ve üretkenlikle alakalı. Bilmiyorum anlatabildim mi? Kendimizi nasıl hissettiğimizle değil, verimliliğimizle alakalı bir sağlık türü. Türü diyelim artık ne diyeyim.
1: Peki sen zihinsel olarak sağlıklı hissediyor musun? Sağlıklı mısın?
0: Tereddüt ettim şimdi düşünüyorum. Evet, genelde baktığım zaman hala üretirken kısa sürede yüksek kalitede bir şeyler üretebiliyorum. Konuşurken bile anlaşılıyor. Konuşurken bile kekelememizden... ya da işte cümlelerin başıyla sonunun birbirine tutup tutmamasından eğer bir konuya tam olarak hakimsek, hakim olduğumuzu varsayıyoruz tabii ki. Onu doğru bir şekilde aktarabiliyor muyuz bundan anlayabiliriz. Zihinsel olarak sağlıklı mıyız? Bakıyorum evet kendimi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Konuşmamda herhangi bir dağınıklık şu an için yok. Bakacağız. Şimdi bugün benim zihinsel sağlığımı ölçebiliriz. Program boyunca eğer kendimi doğru bir şekilde ifade etmeye devam edebilirsem, üretken de olduğum bir dönemdeyim. Bir şeyleri öğrenmem, işte aklımı tutmam vesaire de gayet yerinde, güzel. Evet, o ortalamanın üzerindeyim. Sağlıklı olduğumu söyleyebilirim kısacası.
1: Evet.
0: Sen sağlıklı mısın sence?
1: Yani öyleyimdir herhalde diye düşünüyorum.
0: Ha, işte bakabilirsin bunun kriterleri var.
1: Bakacağız.
0: Mesela üretken olduğun bir dönemde misin?
1: Yani çok değil ama yine de üretmeye devam ediyorum.
0: Aklına fikirler geliyor mu? Problem olduğu zaman çözümünü bulabiliyor musun? Cümle kurmakta zorlanmadığın, akıcı olarak konuşabildiğin bir dönem mi? Sonrasında hayatında mesela yapmayı unuttuğun şeylerin azaldığı bir dönem mi? Geçenlerde ben mesela çantamı unuttum bir yerde. İkinci bir çantam vardı ve unuttum. Böyle dalgınlıklardan bahsetmiyoruz ama genel odaklanma kabiliyetimizden bahsediyoruz. Ama eğer o zaman yani bu süreçte diyelim ki pek çok şeyi pek çok ayrı ayrı yerde unutuyorsanız orada bir sorun var demektir. O ayrı mesele. Ya da sana anlatılanları kolaylıkla algılayabiliyor musun? Bir şeyler aklında kalıyor mu?
1: Evet.
0: Böyle kriterlere göre zihinsel olarak sağlıklı mıyız değil miyiz anlayabiliyoruz.
1: Evet. Peki zihinsel açıdan sağlıksız olduğumuzda ne oluyor? Ya da tam tersi zihinsel açıdan sağlıklı olmanın ne yararı var? Belki biraz bunun üzerine konuşabiliriz.
0: Evet. Zihinsel olarak sağlıksız olduğumuzda çok dağınık oluyoruz. Aslında genel olarak olan şey zaman yönetiminde başarısız oluyoruz. Neden? Çünkü normalde 5 dakikada yapabileceğimiz iş 3 saat sürüyor. Teknik aksaklıklardan söz etmiyorum, ne bileyim elektrik gitmiştir, internet gitmiştir, bir şey olmuştur, bunlardan söz etmiyorum. Ama normalde bir şey üretirken ya da öğrenirken yarım saatte yapabileceğimiz iş böyle saatler almaya başlıyorsa sağlıksızız ve zaman kaybediyoruz. Yetiştiremiyoruz, çok fazla zamanımız alıyor. Bu sefer kendimize vaktimiz kalmıyor. Ne bileyim yani ödevimizi mesela bir saatte yapıp daha sonra dışarı çıkıp birazcık keyif yapmak, hani stres atmak varken, eğlenmek varken o ödev bitmiyor. O bir saatte yapılabilecek ödev bitmeyince ne oluyor? Biz eğlenemiyoruz, biz işte stresimizi atamıyoruz. Dolayısıyla bu bir kısır döngü haline gelmeye başlıyor. Daha çok zamanı yine cebelleşerek, ödev yaparak, öğrenerek, çalışarak vesaire proje üreterek geçirdiğimiz için kendimize iyice hiç zaman kalmıyor. Kendimize zaman ayıramadıkça zihinsel sağlığımız bozuluyor. Bu böyle bir kısır döngü haline gelebiliyor. Sağlıklı olmanın ne yararı var? Bir, her şey daha kısa sürede çözülebilir. İki, her şeyin kalitesi artar. Yani verdiğimiz ödevin, bulduğumuz fikrin, çözümlerimizin, geliştirdiğimiz projelerin kalitesi artar. Dolayısıyla bu bize okuldaysak not olarak döner ya da işte sınav sonucu olarak döner. İş hayatındaysak verimli olduğumuz için yani belki takdir olarak dönebilir ya da iş hayatımızda başarı olarak herhangi bir şekilde döner. Kısacası genelde böyle şeyler bize bir şekilde başarı notu olarak dönüyor hayatta. Doğal olarak da ilerisinde kariyerimizde ilerleme olarak dönebilir. Maddi açıdan bir kazanç olarak da dönebilir ya da çevremizi geliştirir ve önümüzde daha fazla fırsatlar açabilir, kapılar açabilir. Değil mi?
1: Evet, katılıyorum.
0: Kısa bir ara verelim. O arada eğer bize sorularınız varsa, değinmemizi istediğiniz konular varsa lütfen bize ulaşın.
1: Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan

0: Tekrar hoş geldiniz Radyo Light'ın ışık saçan dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün zihinsel sağlıktan söz ediyoruz. Bir giriş yaptık kısaca ve dedik ki ne durumlarda zihinsel olarak sağlıklı olup olmadığımızı anlayabiliriz. Ufak bir liste saydık ve zihinsel sağlık nedir? Odaklanmak dedik, verimlilik dedik, üretkenlik dedik. Zaman yönetimi konusunda bize yarar sağladığından söz ettik. Ve işte sağlıklıysak ne olur bu açıdan, sağlıksızsak ne olur bu açıdan bunlara değindik. Ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Hı hı.
1: Zihinsel sağlığımızı nasıl geliştirebiliriz? Artık birazcık buna bakabiliriz sanırım.
0: Evet, nasıl geliştireceğiz? Çünkü bu kısmı daha önemli.
1: Evet.
0: Birincisi tabii ki bilinç oluşturmak çok önemli. Zihinsel sağlık nedir? Ben bu konuda sağlıklı mıyım, sağlıksız mıyım? Kendime 10 üzerinden kaç veririm? Kaç verirsin kendine 10 üzerinden?
1: Yani buna bir bakmam lazım. Her şeyde çok sağlıklı olabildiğimi söyleyemem tabii ki. Bir incelemem gerekiyor yani benim de.
0: Ben bu ara kendime bir 8 veririm.
1: Ne güzel.
0: Yani genelde güzel. Bazı dalgınlıklarım haricinde 8 veriyorum. Ama çok böyle bol keseden dağıtan biri değilim. Notları o kadar çok... Hani notum kıt da değildir ama tam 8 veriyorum. Evet, bir üst seviyede belki daha az hata yapar ya da daha kısa sürede bir şeyler yapabilir hale gelebilirdim. Ama evet, 8 iyidir. Hani onu da kendimize 10-10'luk genelde çok da vermiyoruz yani böyle. Çok da bol keseden dağıtmamak lazım. Evet, nasıl geliştirebiliriz bakalım.
1: Uykumuzu düzenleyebiliriz öncelikle.
0: Evet, uyku neden
1: çok önemli?
0: Önemli
1: gerçekten.
0: Bunu uyku kısmında biraz anlatmıştık ama kısaca yine değineyim. REM uykusunda bu arada da ne anlatsak uykuya dönüyoruz, farkında mısınız? Depresyondan nasıl kurtuluruz o anlattığımız zaman da uykuya dönmüştük. Zihinsel sağlık nasıl gelişir? Bunda da yine uykuya dönüyoruz. Neden? Çünkü yine bu REM, güzel o REM uykusu, canım REM uykusu sırasında öğrenme gerçekleşiyor. Şimdi öğretmenlerimiz anlattığı ya da gün içerisinde kendi kendimize videolardan bir şeyler öğreniyoruz, kitaplar okuyoruz vesaire. Bugün sizin bu dinlediklerinizde zihninizde önce geçici hafızanız alınıyor. Sonra uyuyorsunuz ve beyin şöyle diyor, bu gerekli mi? Gerekli olan kısımlarını kalıcı olarak kendine bir nöron bağlantısı olarak oluşturuyor. Bu süreç uykuda oluyor. Biz sonuçta öğreneceğiz ki üretelim. Dolayısıyla REM uykusuna, yani o hafif olan uykumuza ihtiyacımız var. Ve zihnimizdeki bütün o gün içerisindeki aşırı veri yığılması tam bu sırada aslında temizleniyor. Dolayısıyla eğer biz fazla uyumazsak, yani fazla derken az uyursak, yeterince kaliteli uyumazsak, REM uykumuz kaliteli ve yeterli değilse ne olur? O gün içerisinde izlediğimiz videolar, sosyal medyada gördüğümüz her şey, sokakta yürürken karşılaştığımız insanlar vesaire vesaire, her şey bir kayıt olarak zihnimizde bir doluluk, böyle hani karmaşa oluşturuyor. Ve bu karmaşanın içinde biz tabii ki de düşünün ki zihninizde yer kalmıyor. O aşırı dosyalardan dolayı aşırı bir yüklenme hissediyorsunuz ve öğrenmeniz güçleşiyor. İşte ödevleri yaparken daha fazla zaman alıyor, aklınıza fikir gelmiyor. Normalde yapılacak işleri daha yavaş yapıyorsunuz, refleksleriniz yavaşlıyor vesaire. Dolayısıyla uyku her şeyin en başı. Nedir bir sonraki madde?
1: Duygularınızın farkında olun ve onlara önem verin gerçekten.
0: Evet, burada aslında hani hep diyoruz ya bütüncül, sağlık dediğiniz şey holistik. Yani bedensel sağlığımıza dikkat ediyoruz, duygusal sağlığımıza dikkat ediyoruz. Duygusal sağlığımız doğrudan zihinsel sağlığımızı etkiliyor. Nasıl? Mesela öfkeliyseniz zaten odaklanamazsınız. Ya da depresyon, yani depresif bir durumunuz varsa odaklanmanız tabii ki daha güç olacaktır. Stres altındayken öğrenme çok çok çok zor gerçekleşir. Bu yüzden sınav stresini önce azaltmanın yollarını bulacağız. Önce kendi duygusal sağlığımıza dikkat edeceğiz. O yüzden diyoruz ya hani bazen o da bir kısır döngüye dönüşüyor. Stres yaptığımız için öğrenemiyoruz, öğrenemediğimiz için daha çok stres yapıyoruz. Bu böyle birbirini besleyen bir döngü halinde dönüp duruyor. Bu çemberleri kırmak gerekiyor. Duygusal sağlıkla alakalı başka bir bölüm yapacağız ama duygusal sağlığımıza, psikolojik sağlığımıza gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bunun başı farkında olmak. Şu an ben kendimi nasıl hissediyorum? Bir kere bir bakın bakalım, kaslarınızı kasmış mısınız? Eğer böyle fark etmeden bazen, fark etmeden dişlerini sıkanlar oluyor. Yoksa böyle omuzlar mesela yukarı çekilmiş mi? Eğer böyleyseniz olumsuz bir şeyler hissediyorsunuz. Bunlardan hemen rahatlamak gerekiyor. Bunlardan hemen kurtulmak gerekiyor. Ki rahatlık içinde sakince masa başına oturduğumuzda ya da nerede çalışıyorsanız öğrenmemiz de üretmemiz de çok daha kolay oluyor. Üretmekten kastımız işte yeni bir şarkı besteleyelim, kitap yazalım gibi şeyler değil. Ödev yapmak da bir üretme süreci. Bir projede bir üretme süreci. En ufak iş yerinde çalıştığınız her şey aslında üretme süreci. Değil mi?
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Sence yeterince uyuyor musun? Bunlara dikkat ediyor musun?
1: Yani uyumaya çalışıyorum. Kendimi en azından bu konuda gözlemliyorum diyebilirim.
0: Peki ikincisi, duygusal farkındalığın var mı? Şu an nasıl hissediyorsun mesela kendini?
1: Bunu da gözlemliyorum. Yani eskiden fark etmiyordum. Anlamlandıramıyordum yani, daha doğrusu hani nasıl bir duygu olduğunu. Kendimden çıkıp onu nasıl bir şey olduğunu fark edemiyordum. Ama şimdi bunu yapabiliyorum. Farkına varabiliyorum yani.
0: Bedeni de bu konuda takip etmek çok önemli bir şey. Dediğim gibi işte kaslarımızın farkına varmak, ay bu ara işte bu sivilceler arttı. Bazen sivilce bile eğer yeme düzeninizde bir değişiklik olmadıysa, yani işte çok abur cuburdur, çekirdektir vesairedir. Yemediyseniz eğer çok yağlı şeyler vesaire ya da kişisel bakımınızda bir değişiklik olmadıysa birden yine de sivilceleriniz çıkıyorsa, tabii ki hormonal olabilir, o ayrı mesele. Ama diğer etkenlerden bağımsız olarak stresten olabiliyor. Mesela bazen bakıyorum saçlar dökülüyor. Neden diyorum ki, stresli misin? Çünkü hayatında başka bir şey değişmemiş. Dolayısıyla sebebi stres olabilir. Hani böyle doktorlar da nedenini bulamadıkları şeylere hep sebep olarak strestendir diyorlar ya. Başım ağrıyor. Neden? Bir sürü MR çekiliyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor. Ve bulamıyorlar nedenini. En sonunda şöyle, stresli misiniz? Ve genelde evet. Önce duygusal farkındalık her şeyin başı. Dolayısıyla duygusal sağlığımızı da geliştirdiğimiz zaman odaklanmamız, üretkenliğimiz otomatik olarak artıyor. Hadi kısa bir ara verelim, sonra diğer maddelerle devam edelim.
1: Kesinlikle. Bugünkü konumuzla ilgili sizin sormak istedikleriniz ya da bizimle paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben
1: evet,
0: Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün zihinsel sağlığımızı nasıl geliştirebileceğimizden bahsediyoruz. Ve dedik ki zihinsel sağlık, duygusal sağlıkla evet bağlantılı ama aynı şey değil. Zihinsel sağlıktan kastımız daha çok öğrenmeyle, odaklanmayla, üretmekle alakalı şeyler. Ve nasıl geliştirebileceğimize bakıyorduk.
1: Evet.
0: Bir sonraki maddemiz neydi?
1: Doğada zaman geçirin. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü ne yazık ki betonların arasındayız artık biraz. Ve doğamızdan uzakta olduğumuz için de kendimizi bazen iyi hissetmeyebiliyoruz. O yüzden doğada kuşların sesini, belki ağaçları, belki toprağa dokunmak bize kesinlikle bu konuda iyi gelecektir diye düşünüyorum.
0: Evet, bu normalde insan zihninin rahatlayabilmesi, biliyorsunuz odaklanması için rahatlayabilmesi gerekiyor. Ve özellikle bazı renkler, en çok da doğada olan renkler bizim odaklanmamızı sağlıyor. Örnek, böyle uçsuz bucaksız yeşillikler, uçsuz bucaksız mavilikler. Bunlar odaklanmamız için, zihinsel sağlığımız için çok önemli. Eğer uzmanlara danışırsanız, herkes size doğanın sağaltıcı bir gücü olduğunu, sağaltıcı nedir? Bizi şifalandıran, o yükümüzü zihnimizdeki bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bir karmaşa var ya zihnimizde. Neden? Çünkü eskiden insanlar bu kadar veriye maruz kalmıyordu. Hatta bilimsel olarak da bir araştırma yapmışlardı ama sayılar şu an aklımda değil. Einstein'ın zamanında günde maruz kaldığı veriyle şu ankini karşılaştırmışlar. Bizimki 1000 katı. Şimdi şöyle, beyin sürekli olarak o girdiyle uğraşıyor ve bunlarla uğraşırken bir bilgisayar olarak düşünün, aşırı derecede veri yüklendiği için normalde kendi çalışmasını normal bir hızda ve normal bir verimlilikte yapamıyor. Ama biz o veriyi beynimizden attığımızda bütün kapasitesini beyin öğrenmeye, üretmeye, fikir bulmaya, çözüm bulmaya, yaratıcı fikirler bulmaya verebilir. Odaklanabilir o zaman. O zaman kendini iyileştirebilir. Ve doğada o yeşilliklere bakmak, o sakinlik, oksijen zaten her şeyden önce. O seslerin bize uygunluğu. Çünkü doğadaki seslerin frekansı bize uygun. Yoksa böyle sirenler, gürültü vesaire bize uygun değil ki. Beynimizi rahatlatan bir şey. Deniz sesi, o dalgalar, yağmur böyle şıp şıp şıp şıp şıp yağması, ondan sonra kuşların ötüşü. Bunlar bizim zihnimizi temizleyen şeyler. Ayrıca da genel olarak veri akışını kestiği için doğada geçirdiğimiz diyelim ki bir saat bizi uzun bir süre idare edebilir. O yüzden düzenli olarak doğaya gitmek, mümkün olduğu kadar o sessizliği yaşayabilmek, kendimizi dinlendirebilmek, o zihnimizdeki kalabalıktan kurtulabilmek bizim için çok yararlı.
1: Evet, bol bol gülün.
0: Evet, bol bol gülmek her açıdan önemli ya, her açıdan. Hem mutluluk hormonları, hem bu yüzden de zaten fiziksel sağlığınız için önemli, duygusal sağlığınız için önemli, zihinsel sağlık için de önemli. Hem duygusal sağlığa bağlı olduğu için kendinizi mutlu hissettiğiniz zaman daha verimli olursunuz değil mi? Nasıl ki depresyon size odaklanmanızı kötü etkiliyor. Ama burada yanlış anlaşılacak bir durum var. Şöyle, gençler ya da gerçi bizim için de geçerli aynı şey. Diyelim işe başlamadan önce şu kedi videosunu izleyeyim. Sonra da bakın şu adamın videosu çok komik. Şunu da izleyeyim, bunu da izleyeyim, bunu da izleyeyim diye, yani güleceğim diye de 5 saat gülüp 1 saat çalışmak değil ama bunu bir 10-15 dakika kendimize izin verip ufak bir şey yapıp o modla, o güldüğümüz mutlu modumuzla kendimizi böyle daha yükseltmiş vaziyette işe başladığımızda aynı şey, yine stres ortadan kalktığı için genel olarak odaklanmamızı, üretkenliğimizi, öğrenmemizi olumsuz etkileyen en önemli şey stres dediğimiz gibi. Ve gülmek bunu azaltıyor. Dolayısıyla bu bağlantıyı kullanarak odağımızı kuvvetlendirebiliyoruz. Odaklanma yetimizi geliştirebiliyoruz.
1: Evet. Bir hobiniz olsun. En azından bir tane. Belki daha fazla da.
0: hobi hakkında uzun uzun konuşabiliriz aslında. Hı hı. Biz daha önceki bölümlerde hobilerden söz ederken neden?

0: Mesela aklınıza birden gelir ya. Diyelim ki bazen de bir şarkıyı unuttunuz ya, şu neydi ya, neydi neydi neydi neydi diyorsunuz. Sonra bir şey yapmaya başlıyorsunuz. Ya yemek yapıyorsunuz ya işte ne bileyim boyama kitabı boyuyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. O birden aklınıza geliyor. Aynı şey problemleri çözmek için de ya da ihtiyaç duyduğunuz yaratıcı fikirlerin bulunması için de geçerli. Bu yaratıcı fikirler illaki sanatsal olmak zorunda değil, mühendislikte de böyle şeylere ihtiyacımız oluyor. Tabii mimarlıkta hayli hayli oluyor ama neredeyse bütün mesleklerde bir kafeniz varsa menüye bir şey eklemek ya da işte aa ya hani şunu şöyle yapmayalım da böyle yapalım ne bileyim belki giderleri masrafı azaltacak ya da belki daha fazla verim alınacak böyle fikirlerin aklınıza gelmesiyle de alakalı. Ya da aa şu zaman şöyle bir kişiden bahsetmişlerdi acaba arasam şu anki sorunu çözer mi, ihtiyacımı karşılar mı? Bunun aklınıza gelmesiyle de alakalı. Şimdi kısa bir araya gidelim. Sonra bir bakalım Gamze de ben de bu konularda ne kadar iyiymişiz. Siz de
1: Bakalım.
0: o arada kendinizi lütfen sınayın. Gerçekten ben işte şu açıdan iyi durumda mıyım, değil miyim? Her biri için kendimize 10 üzerinden puan vereceğiz. Hadi bakalım bir kısa araya gidelim.
1: Bu arada siz de bize yazmak isterseniz yorumlarınızı, sorularınızı, farklı konu fikirleri olabilir. Lütfen yazın. Başka bir dünya 369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Life'tasınız. Nasılız? Acaba birazcık kendimizi şöyle derin nefes alalım, verelim. Evet, bir sürü şey yapmamız lazım. Burası doğru. Dersler var, ödevler var, işler var. Bir sürü şey yetişmemiz gerekiyor. Öbür taraftan sosyal hayatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bakalım, bir şeyi daha kısa sürede yapmak için zihinsel sağlığımızın iyi durumda olması lazım ki daha kolay fikirler gelsin aklımıza, daha kısa sürede öğrenelim. O zaman okuduğumuzu bile daha iyi anlayacağız. Hani onu bırakın, test çözüyorsanız eğer, sorular çözüyorsanız hızınız artacak. Dolayısıyla zihinsel sağlık bizim canımız, ciğerimiz, her şeyimiz. Şimdi gerçekten buraya kadarki kısmı bir şöyle tekrarlayalım. O arada herkes, ben dahil, Gamze dahil, hı-hı, kendimizi bu konuyla alakalı spesifik olarak, mesela uyku dediğimiz zaman, hı-hı, ne kadar sağlıklı olduğunuzu düşünüyorsunuz bu konuda diye, 1 ile 10 arasında, 10 tamamen müthişim ben bu konuda, saat 11'de yatarım, saat işte 8 saati, 7'de kalkıyorum ya da 10'da yatıyorum, 6'da kalkıyorum, çok da güzel, sağlıklı uyuyorum, kendimi de müthiş zinde hissediyorum diyorsanız eğer, 10 veriyoruz. Hı-hı. Bol keseden notları dağıtmıyoruz.
1: Evet, dedik ki uykunuzu düzenleyin dedik. Bu konuda Nisan'da dediği gibi sizler de kendinize sorun. Acaba düzenli bir uyku uyuyor muyum? Gerçekten uyku düzeni bu konuda iyi mi?
0: Sen kendine kaç veriyorsun?
1: Benim standart olduğu için, yani genelde işte 12 gibi uyuyorum. 12 belki, bazen yarım olabiliyor. 8,5-9 gibi uyanıyorum, o civarlarda.
0: Tamam, iyiymiş. Evet, yani kabul edilebilir.
1: İyi bir puan verebilirim yani.
0: Kaç yani?
1: Senin
0: mesela
1: ne durumda?
0: Hadi kısaca söyle, kaç veriyorsun? 10
1: yani
0: üzerinden.
1: 8 diyebiliriz.
0: Tamam, ben 6 verdim gitti kendime. Benim halim hal değil. Evet gençler, benim gibi olmayınız.
1: Evet, duygularınızın farkında olun ve onlara önem verin dedik. Bu konuda sen ne düşünüyorsun?
0: Ben bu konuda kendime 9 verebilirim. Bu konuda başarılıyım. Hadi arada kaçırdığım, böyle stresli olduğumu fark etmediğim zamanlar vardır. O yüzden 10 vermiyorum. Hatta 9,5 bile verebilirim yani. Sen kaç veriyorsun,
1: evet,
0: kendine?
1: Benim de 8,5. Çok yükseltmek de istemem. 8 iyidir.
0: Tamam, anlaştık. Hı-hı. Bir sonrakine geçelim.
1: Doğada zaman geçirin. Bu konuda ne yazık ki sıfırlara inebiliyor gibi diyebilirim. Çünkü böyle bir zaman pek açıkçası olmuyor.
0: Şimdi şehrin ortasında yaşadığımız için, evet, doğa dediğimiz şey bile, mesela nereye gidelim? Parka gidiyoruz ya da sahile gidiyoruz. Orada da hani yine araba gürültüsü gelebiliyor. Sahilin belirli bazı yerleri, biz bu arada Anadolu yakasında oturuyoruz. Bilenler bilir. Hani böyle Fenerbahçe, Kadıköy'e yaklaştıkça daha sakinleşiyor. Evet. Orada biraz daha belki doğa gerçek anlamda diyebiliyoruz. Ama en azından bir deniz görebilirliğimiz var. Yazın çok sıcak olduğu için öyle açıkta durulmuyor. Kışın çok soğuk olduğu için durulmuyor. O yüzden bizim doğayla bağlantımız birazcık maalesef azalıyor hava koşullarına bağlı olarak. Ama geçenlerde tatile gittiğimde bayağı doğada kalabildim. Onun için çok mutluyum. Ve kamp yapan biriyim. Evet, bakıyorum, kendimi kısaca uzatmayayım. Hani siz de şöyle düşünün, doğa derken sadece evin bahçesinde oturduklarınızı falan ya da işte parkta yürüyüş yaptıklarımızı saymıyoruz. Bunları siz de sayabilmeniz için hepsine gözden geçirdim. 7 verebilirim kendime. 7 iyidir.
1: Evet. Bir hobiniz olsun dedik.
0: Ve hobiyle alakalı olarak şöyle bir şey genelde görüyorum. Mesela diyelim ki dişçi bir arkadaş. Dişçilikle alakalı dergi okumak bir hobi değildir. Yani hobi nedir? Kitap okumak. Ne okuyorsun? İşte sektörün gelişmelerini takip ediyorum. Hayır, bu hobi değil. Ben işte ne bileyim, ben roman okurum, işte şu konulardaki romanları çok seviyorum, tarihi romanları falan diyorsanız bu hobidir. Çünkü kendi konumuzla bağlantılı değil. Ama kitap okumanın bir hobi olarak sayılabilmesi için düzenli olarak ve kendi ana konunuzun dışında okuyor olmanız lazım. Ben üniversite sınavına hazırlanırken bıraktım mesela paragraf sorularını falanları filanları. Deneme kitapları okumaya başladım. Çünkü oradaki amaç aslında okuduğumu hızlı bir şekilde anlayabilmemdi. O yüzden ben kendimi öyle geliştirmek istemiştim. Bu bir hobi değil o zaman. Çünkü buradaki benim amacım hızlı okumamı ve doğru bir şekilde algılamamı geliştirmek. Değil mi?
1: Evet.
0: Senin hobin nedir?
1: Yani bu aralar Çok öyle yaptığım bir hobi yok galiba.
0: Derhal bir hobi. Hı-hı. Hemen bir hobi bulmak gerekiyor. Hı-hı. Ben şunu fark ettim. Sokaktaki kedileri besliyoruz bazen eşimle çıkıp. Bu benim için bir hobi haline gelmeye başladı. Hı-hı. Çünkü onlara işte yemek veriyoruz. Onlar geliyorlar, teşekkür ediyorlar. Onları seviyoruz. Orada bir hani etkileşim oluyor ve hani mutlu oluyorum onlar da mutlu olduğu için. İşte doyduktan sonra gelip kendilerini sevdiriyorlar vesaire. Bu bir hobi haline geldi birazcık. Böyle bir hani yürüyüş konsepti oluşmaya başladı. Bu güzel. Onun haricinde pek çok şeyi zaten mesleğim haline getirdiğim için gitar çalmamı hobi diyemiyorum. Şarkı söylememi hobi diyemiyorum. Yabancı dil öğrenmeme hobi diyebilirim.
1: Başarı düzeyini saymıyorsak evet ben de yabancı dil öğrenmek diyebilirim.
0: Kısa bir araya gidelim yine süremiz geçiyor.
1: Geçiyoruz.
0: Sizin zaman hobileriniz ne? Bize yazar mısınız?
1: Evet.
0: Neye hobi diyorsunuz? Mesela ev hanımları da diyor ki hobim benim yemek yapmak. Hı-hı. Yani yemeği eğer akşam yemeği yapmak zorunda olduğunuz için yapıyorsanız bu da bir hobi değil. Hı-hı. Ama mesela normalde diyelim ki muhasebeci olup hiç de evde öyle bir şey yapması gerekmemesine rağmen dip köşe derin temizlik yapmayı seven insanlar var. Mesela o durumda bu kişi için ev işi bir hobi gerçekten. Hı-hı. Yani bunun ayırdına iyi varabilmek lazım. Sizin hobileriniz nelerdir?
1: Evet. Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuzun son bölümüne geldik.
1: Evet.
0: Ve kendimize hobi konusunda puan verelim.
1: Hı hı.
0: Kaç vermiştim ya ben hobi konusunda? Hadi 8 verdim.
1: Hı hı.
0: Demek ki en kötü durumda olduğum şey ne? Uyku. Bu konu üzerinde çalışmam lazım.
1: Hı hı.
0: Bir sonraki
1: maddemizde maddemiz. Kayıplarınız için yas tutun.
0: Evet, bu normalde duygusal sağlığınızla alakalı. Evet, bu kısmı doğru. Ama bazen bazı kişileri görüyorum. İşkolik mi diyeyim? Akademi aşıkları. Bende de böyle bir savunma mekanizması vardı. Ne zaman başıma bir şey gelse üzülsem. Bu ölüm gibi bir büyük kayıp da olabilir. Yani Japon balığınızın ölümü de olabilir. Ya da işte herhangi bir şekilde bir şeye üzüldüğünüz zaman arkadaşlarınızla olan bir durum olabilir. Bir arkadaşınız diyelim taşındı gitti ve onu özlüyorsunuz. Özlem çektiğiniz herhangi bir durum olabilir. İkili ilişkilerimizde sevgiyle alakalı kaynaklarımızla sorun yaşamamız olabilir. Bu durumlarda bir kayıp yaşadığımızı kabul etmek zorundayız. Bazı kişiler, yok ya bana işte bir şey olmuyor, ben kendimi işe veriyorum, bu şekilde iyileşiyorum diyor. Bu hiç sağlıklı bir şey değil. Evet, normal hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Çok böyle aman aman benim kaybım var deyip dünyadan elimizi eteğimizi çekmeyeceğiz. Normal bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Ama bunu tam tersine çevirip 8 saat günde çalışıyorsak ben artık işte 12-13 saat çalışacağım. Günde 100 soru çözüyorsak işte ben ders çalışacağım sabahtan akşama kadar kafamı kaldırmayacağım kitaptan şeklinde bir savunma mekanizmamız olmamalı. Kayıplarımız olduğunda onları hatırlamamak için kendimizi ya video izlemeye, oyun oynamaya ya da ders çalışmaya ya da iş yerinde çalışmaya vermek doğru bir şey değil. Çünkü orada aslında beyninizde yani duygusal olarak bir şeyler olmaya çalışıyor, kendini yenilemeye çalışıyor. Ona bunun için izin vermemiz gerekiyor. Çünkü enerjisini yine bu kaybı onarmaya kanalize ediyor. Dolayısıyla siz isterseniz sabahtan akşama kadar masanın başından kalkmayın. Normalde olacak verimin çok çok çok altında çalışırsınız. Maalesef böyle. Bende bir de bu vardı. Çok çok acı çektiğim zamanlarda daha da çok ders çalışırdım. Ama ne oldu? O acıları şifalandırmadan gömdüğünüz zaman bir yerde patlak veriyor. Onun yerine işte daha önce sabah sayfalarından bahsetmiştik. Yarım sayfa sabah sayfası yazıp bununla alakalı birazcık kendimizi dinleyip birazcık şifalandıktan sonra normal düzenimize geçmemiz iyi bir şey. Ve eğer zihinsel olarak sağlıksız hissettiğimiz bir duruma geliyorsak bu konuyla da alakalı kendimize son derece hoşgörülü davranmamız gerekiyor. Özellikle de büyük kayıplarda. Büyük kayıp illaki işte çok büyük bir ne bileyim işimi kaybettim, evimi kaybettim, şöyle böyle bir şey olmak zorunda değil. Dediğim gibi hani Japon balığınızı da çok seviyorsunuzdur. Onun da kaybı sizin için önemli bir kayıp haline gelebilir. Kaldı mı başka maddemiz?
1: Evet, evet.
0: Buyurun.
1: Sınırlarımızı bilip nasıl aşabileceğimizi düşünebiliriz.
0: Evet, sınırları aşmakla alakalı bir bölüm yapmıştık. Kendinize böyle yapamam ben, yapamam ben, yapamam demeyelim. Bir bakalım, bir deneyelim. Bir aşmaya çalışmak lazım. Her zaman olduğunuz haliniz mükemmel. Gayet iyi durumdayız. O yüzden bir adım, bir minik adım. Bir şeyi 5 saniye mi yapabiliyoruz? 6. saniyeyi denemek. Hani bugün diyelim ki işte 10 sorumu çözdük, 11'i deneyelim. Aşırı büyük büyük hedefler koymadan ve her gün çok kocaman kocaman büyütmeden. Sınırlarımızı aşmak için ufacık bir aşma durumu. Diyelim ki bugün yabancı dili yarım saat değil 35 dakika çalıştım. O 5 dakikasında da işte bir film izledim gibi ya da bir video izledim İngilizce mesela örneğin. Buna bünyem alıştıktan sonra birkaç gün sonra biraz daha arttırabilirim. Yani diyelim işte günde bir kelime öğrendim. Ertesi gün iki, ertesi gün üç. Ondan sonra 300 kelime mi öğreneceğim? Yani anlatabiliyor muyum günde? Çünkü bütün yıl içerisinde o zinciri kırmamaya çalıştığımda mantıklı bir noktada kalabilmem gerekiyor. Dolayısıyla da bir hedefi artırıp sınırımı aştığım zaman kendime müsaade etmem lazım ki ona bünyem alışsın.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Hı hı. aşamayacağımız sınırlarımızı kabul edip kendi stratejilerimizi geliştirebiliriz.
0: Bu çok önemli. Zihinsel sağlık için kilit nokta bu. Eğer öğrenme güçlüğünüz varsa, kendinizin farkına varın, o zaman belki kendinize daha çok zaman ayırmanız gerekiyor. Mesela ezberle alakalı bir şey varsa, ben bunu bir günde ezberliyorsam, belki X kişisi için 5 gün sürüyor olabilir. O zaman ben de aman herkes işte geç çalışıyor demek yerine, kendi çalışma süremi geriye alıp, bunu kendimi ufak lokmalara bölerek servis etmem gerekiyor. Çünkü ben birden bunu yapamayacağım, kendimi biliyorum. Ya da mesela diyelim ki yine kendimi biliyorum, ben dinleyerek ezberleyebiliyorum. Ya da tam tersi dinleyerek yapamıyorum, benim yazmam lazım. Kendi öğrenme ve üretme sistemimizi keşfetmemiz çok yararlı zihinsel sağlık için. Diyelim ki ne bileyim ben belki renkli renkli kalemlerle yazıp çizerek vesaire tablolar yaparak öğrenebiliyorum. Benim eşim bir şey çalıştığı zaman duvarlara yapışkan notlar yapıştırıyor. Her yerde bir şey, bir ara her yerde kimya formülleri bir şeyler yazıyordu. Bu şekilde kendinizi tanıyarak zihinsel sağlığınızı geliştirmeniz mümkün. Öğrenme yönteminizi öğrenin. 2. Öğrenme sürelerinizi öğrenin.
1: Çevremizdekileri değil yalnızca kendimizi değiştirmeye çalışalım. Bu da çok önemli gerçekten.
0: Bu da çok önemli. Neden? Bu zihinsel sağlıkla bunun bağlantısı ne? Şimdi duygusal olarak düşünmeyin. Şundan bahsediyorum. Diyelim ki çok gürültü var. Benim de böyle dönemlerim oldu. Ve şu anki aslında uyku düzenimin değişikliğinin de sebebi budur. Üniversite zamanlarımda belirli yerlerde yaşarken gündüzleri çok gürültülü olduğu için gece herkes uyuduktan sonra çalışmaya alıştım. O yüzden de normalde şu andaki hayatımda da gece çalışmayı seviyorum. Dolayısıyla size söylüyorum hani şu saatte yatın, şu saatte kalkın. Ama ben böyle bir çözüm bulmuştum. Başka benim kendi öğrencilerim sürekli olarak kulaklıkla, eğer kulaklığınızda varsa gürültü engelleyici bu şekilde çalışanlar var. Ya da müzik dinleyerek çalışanlar var. Ya da herkes işte yattıktan sonra gece uyuyup hani uykusunu ikiye bölüp gündüz ben yatıyorum deyip yatıp da gece uyanık kalıp çalışanlar var. İnsanları onun yerine diyeceksiniz ki neden hani ben yani bana saygı duymuyorlar? Şimdi evdekileri bir şekilde zapt etseniz ne bileyim yanda inşaat olabilir, araba geçer, şöyle gürültü böyle gürültü dikkatinizi dağıtıyorsa buna kendinizle alakalı çözümler bulmak önemli olan. Çünkü aksi takdirde çevreyi tamamen yani onların iradesini ve çevrenin durumunu kontrol etmek mümkün değil. Ya da bulunduğunuz çevreden gidip kütüphanede çalışılabilir. Kendinize daha steril, daha çalışmanızı mümkün kılacak ortamlar, işte belki kafelerde, kafeler eğer gürültülü geliyorsa kütüphanede, belki bir parkta, belki deniz kenarında alınıp İşte ne yapılacaksa işimiz gücümüz böyle yerlerde de yapılabilir.
1: Evet. Elektronik cihazlarla daha az zaman geçirebiliriz.
0: Radyasyondan dolayı radyasyon kesinlikle zihinsel sağlığı olumsuz etkiliyor. Kendinize böyle bir meydan okuma yapın. Birkaç gün sosyal medyaya bakmayın. Ya da hani çok kısıtlayın. Sadece bugün yarım saat bakacağım. Telefonu uzağınıza koyun. Sesini açın, çalarsa duyarsınız. Radyasyondan uzak kaldığınızda zihninizin çok daha kolay çalıştığını göreceksiniz. Aynı şey televizyon için de geçerli, elektronik her şey için geçerli.
1: Evet, ailenizle ve arkadaşlarınızla zaman geçirin.
0: Bu da yine duygusal hani gülün ile aynı şey. Bazı hormonların salgılanması, mutluluk hormonlarının odaklanmayı tetikliyor. Daha iyi odaklanmanızı sağlıyor. Bunu bu yüzden yapıyoruz.
1: Evet. Odaklanmak dedin, katılıyorum ve odaklanmanız gereken işin tadını çıkarın.
0: Evet, en önemlilerinden bir tanesi de bu. Bazen mesela ben matematik dersen hoşlanmazdım ama matematik çalışmak zorundaydım ve bunu da ben niye çalışıyorum, ne işime yarayacak? Doğru, evet, ömrüm boyunca trigonometri hiçbir işime yaramadı. O da bir gerçek ama onun yerine ben bunu, benim zihnim daha hızlı çalışmayı öğreniyor. Aslında öğrenmeyi öğreniyor. Ben daha sonra bu yeteneğimi kullanarak istediğim şeyleri daha kolay öğrenebileceğim şeklinde işte matematik çalışırken daha renkli kalemler kullanayım, renkli bir defterim olsun, işte istediğim şarkıları çalayım, kendime odaklanmamı sağlayacak binöral sesler mesela işte dinleyeyim ya da her soruda ödül olarak bir tane draje çikolata yiyeyim ne bileyim bir şey bularak keyifli hale getirebiliyoruz. Ya da normalde çalışmadığım bir yerde tamam kendime ödül olarak balkonda çalışacağım gibi ya da işte şu hamakta çalışacağım, salıncakta çalışacağım. Hani kendinize normalde yapmadığınız şımarıklık olarak addedilebilecek ödüller de bulabilirsiniz.
1: Evet. Nefes egzersizleri yapabiliriz.
0: Oksijenle alakalı ne kadar oksijen o kadar zihin gücü. O yüzden yapınız.
1: Evet, önemli gerçekten. Düzenli sağlık kontrollerinden geçebiliriz.
0: B12 vesaire gibi D vitamini gibi eksiklikleriniz varsa otomatik olarak folik asit eksikliğiniz varsa yani bazı şeyler vücudunuzdaki eksiklikler doğrudan zaten algılamanızı bozuyor. O yüzden lütfen düzenli olarak kan testlerine gidin.
1: Ve yalnız zaman geçirin.
0: Yalnız zaman geçirmekten kastımız elimizde sosyal medyayla değil. Çünkü o zaman tam olarak yalnız olmuyoruz. Sakinleşmek yine o dediğimiz beyindeki kalabalığı atmak için olan bir şey. Kendi duygularımızın farkına da varmamız, kendimizi tanımamız tamamen buna bağlı. Evet, kısaca şöyle bir değindik her şeye. Hepsinde kendime şöyle bir puan verdiğimde genel olarak bakıyorum. 8-9 verebilirim. Sen kaç veriyorsun zihinsel sağlığına?
1: Yani 8-7,5-8 diyebiliriz.
0: Hadi bakalım. Sizler kaç verdiniz kendinize genel olarak? Bize yazınız lütfen.
1: Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Her seferinde söylüyoruz. Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza biraz dokunabilmişizdir. Bir sonraki bölümde başka bir dünyada Radio Light'ta yine
1: görüşmek
0: bir araya gelmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 19. Bölüm Boşanmayla ilgili soru.
1: İsa konuşmasını bitirdikten sonra Celile'den ayrılıp Yahudiye'nin Şeria Irmağı'nın karşı yakasındaki topraklarına geçti. Büyük halk toplulukları da onun ardından gitti. Hasta olanları orada iyileştirdi. İsa'nın yanına gelen bazı Ferisiler onu denemek amacıyla şunu sordular. Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur? İsa şu karşılığı verdi. Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Ferisiler İsa'ya öyleyse dediler, Musa neden erkeğin boşanma belgesi verip karısını boşayabileceğini söyledi? İsa onlara, inatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi dedi. Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim, karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur. Öğrenciler İsa'ya, eğer erkekle karısı arasındaki ilişki buysa hiç evlenmemek daha iyi dediler. İsa onlara, herkes bu sözü kabul edemez. Ancak Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir dedi. Çünkü kimisi doğuştan adımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir. Kimisi de göklerin egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin.
0: İsa küçük çocukları kutsuyor.
1: O sırada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getirdiler. Ellerini onların üzerine koyup dua etmesini istediler. Öğrenciler onları azarlayınca İsa, "Bırakın çocukları," dedi. "Bana gelmelerine engel olmayın. Çünkü göklerin egemenliği böylelerinindir." Ellerini onların üzerine koyduktan sonra oradan ayrıldı.
0: Zenginlik ve sonsuz yaşam.
1: Adamın biri İsa'ya gelip, "Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?" diye sordu. İsa, "Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?" dedi. "İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan onun buyruklarını yerine getir." "Hangi buyrukları?" diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi. "Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Annene babana saygı göstereceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin." Genç adam, "Bunların hepsini yerine getirdim," dedi. "Daha ne eksiğim var?" İsa ona, "Eğer eksiksiz olmak istiyorsan git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle," dedi. Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa öğrencilerine, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Yine şunu söyleyeyim ki, devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır." Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar. "Öyleyse kim kurtulabilir?" diye sordular. İsa onlara bakarak, "İnsanlar için bu imkansız ama Tanrı için her şey mümkündür," dedi. Bunun üzerine Petrus ona, "Bak," dedi, "biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik. Kazancımız ne olacak?" İsa onlara, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Her şey yenilendiğinde, insanoğlu görkemli tahtına oturduğunda siz, evet ardımdan gelen sizler 12 tahta oturup İsrail'in 12 oymağını yargılayacaksınız. Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes bunların 100 katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak."
0: 20. Bölüm Bağcı Benzetmesi.
1: Göklerin egemenliği sabah erkenden bağında çalışacak işçi aramaya çıkan toprak sahibine benzer. Adam işçilerle günlüğü 1 dinara anlaşıp onları bağına gönderdi. Saat 9'a doğru tekrar dışarı çıktı. Çarşı meydanında boş duran başka adamlar gördü. Onlara, "Siz de bağa gidip çalışın. Hakkınız neyse veririm," dedi. Onlar da bağa gittiler. Öğleyin ve saat 3'e doğru yine çıkıp aynı şeyi yaptı. Saat 5'e doğru çıkınca orada duran başka işçiler gördü. Onlara neden bütün gün burada boş duruyorsunuz diye sordu. Kimse bize iş vermedi ki dediler. Onlara siz de bağa gidin, çalışın dedi. Akşam olunca bağın sahibi kahyasına işçileri çağır dedi. Sonuncudan başlayarak ilkine kadar hepsine ücretlerini ver. Saat 5'e doğru işe başlayanlar gelip kahyadan birer dinar aldılar. İlk başlayanlar gelince daha çok alacaklarını sandılar. Ama onlara da birer dinar verildi. Paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar. En son çalışanlar yalnız bir saat çalıştı dediler. Ama onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttu. Bağ sahibi onlardan birine şöyle karşılık verdi. Arkadaş, sana haksızlık etmiyorum ki. Seninle bir dinara anlaşmadık mı? Hakkını al git. Sana verdiğimi sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa cömertliğimi kıskanıyor musun? İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak.
0: İsa ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor.
1: İsa Yeruşalim'e giderken yolda 12 öğrencisini bir yana çekip onlara özel olarak şunu söyledi. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. İnsanoğlu başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracaklar. Onunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için onu öteki uluslara teslim edecekler. Ne var ki o üçüncü gün dirilecek.
0: Bir annenin isteği.
1: O sırada Zebedi oğullarının annesi oğullarıyla birlikte İsa'ya yaklaştı. Önünde yere kapanarak kendisinden bir dileği olduğunu söyledi. İsa kadına ne istiyorsun diye sordu. Kadın buyruk ver, senin egemenliğinde bu iki oğlumdan biri sağında biri solunda otursun dedi. Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz diye karşılık verdi İsa. Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? Evet içebiliriz dediler. İsa onlara elbette benim kasemden içeceksiniz dedi. Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için hazırlamıştır. Bunu işten 10 öğrenci iki kardeşe kızdılar. Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. Bilirsiniz ki ulusların önderleri onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.
0: İki körün gözleri açılıyor.
1: Eriha'dan ayrılırlarken büyük bir kalabalık İsa'nın ardından gitti. Yol kenarında oturan iki kör, İsa'nın oradan geçmekte olduğunu duyunca, ''Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı!'' diye bağırdılar. Kalabalık onları azarlayarak susturmak istediyse de onlar ''Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı!'' diyerek daha çok bağırdılar. İsa durup onları çağırdı. ''Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?'' diye sordu. Onlar da ''Ya Rab, gözlerimiz açılsın!'' dediler. İsa onları acıdı, gözlerine dokundu. O anda yeniden görmeye başladılar ve onun ardından gittiler.
0: 21. Bölüm İsa'nın Yeruşalim'e girişi.
1: Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci köyüne geldiklerinde İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara karşınızdaki köye gidin dedi. Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa Rabbin bunlara ihtiyacı var. Hemen geri gönderecek dersiniz. Bu olay peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Siyon kızına deyin ki işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Öğrenciler gidip İsa'nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Eşek de sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar. İsa sıpaya bindi. Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu. Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı. Davutoğluna hozanna, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. En yücelerde hozanna. İsa Yeruşalim'e girdiği zaman bütün kent bu kimdir diyerek çalkandı. Kalabalıklar bu Celilerin Nasra kentinden peygamber İsa'dır diyordu.
0: İsa satıcıları tapınaktan kovuyor.
1: İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi: "Evime dua evi denecek diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz." İsa tapınaktayken kendisine gelen kör ve kötürümleri iyileştirdi. Ne var ki başkâhinlerle din bilginleri onun yarattığı harikaları ve tapınakta Davut oğluna hozanna diye bağıran çocukları görünce öfkelendiler. İsa'ya "Bunların ne söylediğini duyuyor musun?" diye sordular. "Duyuyorum," dedi İsa. "Siz şu sözü hiç okumadınız mı? Küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün." İsa onları bırakıp kentten çıktı. Beytanya'ya dönüp geceyi orada geçirdi.
0: Meyvesiz incir ağacı.
1: İsa sabah erkenden kente dönerken acıkmıştı. Yol kenarında gördüğü bir incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yapraktan başka bir şey bulamayınca ağaca "Artık sonsuza dek sende meyve yetişmesin," dedi. İncir ağacı o anda kurudu. Öğrenciler bunu görünce şaşkına döndüler. "İncir ağacı birdenbire nasıl kurudu?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız, yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsınız. Şu dağa kalk denize atıl derseniz, dediğiniz olacaktır. İmanla dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız."
0: İsa'nın yetkisi.
1: İsa tapınağa girmiş öğretiyordu. Bu sırada başkâhinler ve halkın ileri gelenleri onun yanına gelerek "Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Ben de size bir soru soracağım. Bana yanıt verirseniz ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi nereden geldi? Tanrı'dan mı, insanlardan mı?" Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar. "Tanrı'dan dersek bize öyleyse ona niçin inanmadınız?" diyecek. "Yok, eğer insanlardan dersek halkın tepkisinden korkuyoruz. Çünkü herkes Yahya'yı peygamber sayıyor." İsa'ya "Bilmiyoruz," diye yanıt verdiler. İsa, "Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim," dedi.
0: İki oğul benzetmesi.

0: ona inanmadınız. Oysa vergi görevlileriyle fahişeler ona inandılar. Siz bunu gördükten sonra bile pişman olup ona inanmadınız.
1: Bağ kiracıları benzetmesi.
0: Bir benzetme daha dinleyin. Toprak sahibi bir adam bağ dikti. Çevresini çitle çevirdi. Üzüm sıkma çukuru kazdı. Bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Bağ bozumu yaklaşınca üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı. Birini dövdü, birini öldürdü, ötekini de taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi oğlumu sayarlar diyerek bağcılara onu yolladı. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine "Mirasçı bu, gelin onu öldürüp mirasına konalım" dediler. Böylece onu yakaladılar, bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? İsa'ya şu karşılığı verdiler. Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek. Bağ da ürününü kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak. İsa onlara şunu sordu. Kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. Başkâhinler ve ferisiler İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar. Onu tutuklamak istedilerse de halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk onu peygamber sayıyordu.
1: 22. bölüm. Düğün şöleni benzetmesi.
0: İsa söz alıp onlara yine benzetmelerle şöyle seslendi. Göklerin egemenliği oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Kral şölene davet ettiklerini çağırmak üzere kölelerini gönderdi ama davetliler gelmek istemedi. Kral yine başka kölelerini gönderirken onlara dedi ki davetlilere şunu söyleyin. Bakın ben ziyafetimi hazırladım. Sığırlarım, besili hayvanlarım kesildi. Her şey hazır. Buyurun şöleni. Ama davetliler aldırmadılar. Biri tarlasına, biri ticaretine gitti. Öbürleri de kralın kölelerini yakalayıp hırpaladılar ve öldürdüler. Kral öfkelendi. Ordularını gönderip o katilleri yok etti. Kentlerini ateşe verdi. Sonra kölelerine şöyle dedi. Düğün şöleni hazır ama çağırdıklarım buna layık değilmiş. Gidin yol kavşaklarına, kimi bulursanız düğüne çağırın. Böylece köleler yollara döküldü. İyi kötü kimi buldularsa hepsini topladılar. Düğün yeri konuklarla doldu. Kral konukları görmeye geldiğinde orada düğün giysisi giymemiş bir adam gördü. Ona, arkadaş, düğün giysisi giymeden buraya nasıl girdin diye sorunca adamın dili tutuldu. O zaman kral uşaklarına, şunun ellerini ayaklarını bağlayın, dışarıya karanlığa atın dedi. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktı. Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler azdı.
1: Sezar'ın hakkı Sezar'a.
0: Bunun üzerine ferisiler çıkıp gittiler. İsa'yı kendi söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla düzen kurdular. Herodes yanlılarıyla birlikte gönderdikleri kendi öğrencileri İsa'ya gelip öğretmenimiz dediler. Senin dürüst biri olduğunu, Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın. Peki söyle bize, sence Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu, değil mi? İsa onların kötü niyetlerini bildiğinden, ''Ey ikiyüzlüler'' dedi. ''Beni neden deniyorsunuz? Vergi öderken kullandığınız parayı gösterin bana.'' Ona bir dinar getirdiler. İsa, ''Bu resim, bu yazı kimin?'' diye sordu. ''Sezar'ın'' dediler. O zaman İsa, ''Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin.'' dedi. Bu sözleri duyunca şaştılar. İsa'yı bırakıp gittiler.
1: Dirilişle ilgili soru.
0: Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler aynı gün İsa'ya gelip şunu sordular. Öğretmenimiz Musa şöyle buyurmuştu. Eğer bir adam çocuk sahibi olmadan ölürse

0: kardeşi onun karısını alsın, soyunu sürdürsün. Aramızda 7 kardeş vardı. İlki evlendi ve öldü. Çocuğu olmadığından karısını kardeşine bıraktı. İkincisi, üçüncüsü, yedincisine kadar hepsine aynı şey oldu. Hepsinden sonra kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bu 7 kardeşten hangisinin karısı olacak? Çünkü hepsi de onunla evlendi. İsa onlara, siz kutsal yazıları ve Tanrı'nın gücünü bilmediğiniz için yanılıyorsunuz diye karşılık verdi. Dirilişten sonra insanlar ne evlenir ne de evlendirilir. Gökteki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Tanrı'nın size bildirdiği şu sözü okumadınız mı? Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısıyım diyor. Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısıdır. Bunları işiten halk onun öğretişine şaşıp kaldı.
1: En büyük buyruk.
0: Ferisiler İsa'nın Sadukileri susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. Onlardan biri, bir kutsal yasa uzmanı, İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu. Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrın Rabbi, bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.
1: Mesih kimin oğlu?
0: Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu. Mesih'le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur? Onlar da Davut'un oğlu dediler. İsa şöyle dedi. O halde nasıl oluyor da Davut ruhtan esinlenerek ondan Rab diye söz ediyor? Şöyle diyor Davut. Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? İsa'ya hiç kimse karşılık veremedi. O günden sonra artık kimse de ona bir şey sormaya cesaret edemedi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardım

0: deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light
3: 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

This is for you, Lord, 'cause you're my king, my all.